0: sabrımızı zorlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil kapı.
1: Bir adım var şehadete, dört duvar setreyin bize.
2: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efem.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: 연우연우연나파우연학과이연학과다연
1: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaat ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Why am

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.

وهو الذي خلق من الماء بشرا

وكفى به

فقد كذبوا فسيأتيهم

اتبعوا السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء

ولقد أرسلنا

قالوا تقاسموا

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar, kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne. Ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, ya Rabbi ben pişmanım diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.vuslatfm.com.tr.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Kalbin Rahman'a açıldığı frekans 101.1 Vuslat FM.

Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vusla Tepe.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vusla Tepe.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vusla Tepe.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vusla Tepe.
2: Gönüllere akan ses.

Bugün bayram diyorlar. Yine sensizim, yine senden ayrı. İnsanlar sevinçli, insanlar güleç. Lakin kalbime çöken bir yumak var kardeşim. Adı hüzün. Kim ne düşünür bilmem. Beni ilgilendirmez. Çünkü aklım sana, ruhum sana hasret, sana meftun. Sen o diyarın sakini, bense bu diyarın. Seni oralarda bırakıp çıkarken, ben zaten mefruş biriydim artık. Yüreğimin yarısını sana bıraktığım günden bu yana. Bugün bayram diyorlar, bugün seyran. Bense bekliyorum seni, tüm iştenliğimle kardeşim. Benim bayramım senin özgürlüğünde saklı. O diyarı bilmeyen anlamaz hissiyatından. Ben seninle mutlu, seninle özgürdüm bilesin. Bazen doğu, bazen batı, bazen güney. Şimdi de duydum ki kuzeyi mesken edinmiştin. Kabına sığmıyorsun, biliyor musun? Gözlerim artık kaldırmıyor bu sıkleti. Ve bu gece Kadir, bu gece nazlı nazlı uçuşan dualar gecesi. Yol veriyorum hasretin gözyaşlarına seni düşündükçe. Özgür bırakıyorum göz pınarlarımı, ey o diyarın sakini, ey kardeşim. Özledim, gerçekten de seni özledim kardeşim. Hele her bayram senden önce ben eziliyorum. Çift camların arkasında ben varım. Bıraktığım yüreğimin yarısı. Ruhum eziliyor, canım yanıyor düşündükçe. Ben neden buradayım? Sen neden burada değilsin? Vuslat ne zaman kardeşim? Bayram ne zaman? Seni bekliyorum, bayramımızı bekliyorum. Çilesini dolduran Hira ehlini bekliyorum. Gör, gör o zaman bayram nasıl olurmuş. Seyreyle. Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Bugün seyran. Sensiz bir sevinç, buruk bir gülümseme yansısa da yüzüme, aklımda sen varsın. Aklım sana odaklı. Sahi, bayramsa bugün, sen neden yoksun kardeşim yanı başımızda? Neredesin bilmiyorum. Bolu'da mı, Trabzon'da mı, Giresun'da mı, Bayburt'ta mı, Erzurum'da mı, Sivas'ta mı, Niğde'de mi, Adana'da mı, Diyarbakır'da mı, Bingöl'de mi, Van'da mı, yoksa hepsinde mi? Sen ey kardeşim, seni hepsinde bırakıp bayram bayram ağlayan, hatırlayan ben, yani bir nankör, yani bir anlayıştı. Bugün bayram diyorlar, üstüme kara bulutlardan bir hüzün çökmüş seni hatırlayalı. Dışarıda gökler ağlıyorken gözlerimle birlikte arınıyorum adeta seni düşlerken. Sen ey kardeşim, zindan zindan özgür, ben dünya tutsağı. Affeder misin acaba, affeder misin? Hatıraların beni esir eylemiş kardeşim. Canlanan diri hatıralar, samimi, içten, pazarlıksız. Sevdikçe, sevildikçe gönle surur veren hatıraların. Yüreğimi acıtıp gözlerimi buğulandıran, beni benden alan hatıraların, affeder misin? Bugün bayram diyorlar. Diyorlar da inanasım gelmiyor. Bir yanım eksik sanki, birileri eksik. Yoksa bir sevinç mi, bir neşe mi eksik olan, bir sen mi? Duvarlar ötesinden bir ses duyuyorum, bir nefes. Özgürlüğün, gerçek özgürlüğün sesi gibi billur, bengisu. İçim aydınlanıyor, ferahlıyorum bir anda. Ümitler besleyip vuslata el sallarken, yıkılıyorum yeniden gözlerim açıldığında. Senden ayrı olmak ne zormuş kardeşim. Ellerim kadir kadir, gece gece dualara duruyor. Özlem özlem, hasret hasret tütüyorsun ufkumda. Ben sana yazarken İstanbul'dan, sen beni okuyorsun zindan zindan, affeder misin?
Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Sensizlik ikliminde bayram mı olur azizim? Bizim bayramımız vuslatımızdır. Ümidimiz, ellerimizin arasından semaya kayan duamız, semanın reddetmeyeceği gözyaşlarımız, masumiyetine göğün yandığı çocuklarımız, yavrularımız, çileleriyle gizli gizli ağlayan, gözyaşı döken kadınlarımız, kimsesizliğimiz, yüreğimiz ve veya mutlikal ushara olan Rabbimizdir. Vuslat bayramında buluşma özlemiyle. Bugün bayram diyorlar.

Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: kapat sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505-136-4050.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağı.

0: reklamları dinlediniz.
1: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
2: Vuslat FM.

0: Sağolun. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağmut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağmut sunar.
1: Şimdi haberler. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'ye getirilen Sumut aktivistlerini İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Gerçekleştirilen karşılama programı ve basın açıklamasının ardından İlka muhabirine konuşan Dinç, işgal rejimine karşı net ve somut adım atılması gerektiğini belirtti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de Sumut filosuna dair bir değerlendirme yaptı. Demir, Sumut filosunun çoğu Müslümana Gazze'yi hatırlattığını ve çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Sumut filosuna katılan 85'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 39 ülkeden 420'den fazla aktivist 3 uçakla peş peşe İstanbul'a getirildi. Gördükleri kötü muamele sonucunca neredeyse tamamı yaralanan Sumut filosu katılımcılarından ağır yaralı olanlar havalimanından ambulansla tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi. Havalimanında işlemleri yapılan aktivistler buradan adli tıp kurumuna sevk edildi. İşkence gören ancak hafif yaralı olan, ayakta durabilen aktivistlerse VIP terminali çıkışında düzenlenen basın açıklamasına katılarak yaşadıkları muameleye ilişkin konuştular. Yaşadıkları kötü muameleye değinen hukuk profesörü aktivist Frank Romano alıkonulup hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Romano tüm bunlara rağmen küresel Sumut filosuyla beraber yeniden yola çıkacaklarını belirtti. İşgal rejiminin plastik mermileriyle yaralanan aktivist Mecit Bağçıvan Gazze'de devam eden zulmü göstermek için yola çıktıklarını aktardı. Sumut filosu aktivistleri yaşadıklarını anlatarak dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdiler. Tüm dünyanın işgal rejiminin terörüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de sınırlara gitmeye devam edeceklerini söyledi. Siyonist işgal ordusu Lübnan'da savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı Enea'nın haberine göre işgal rejimine ait bir insansız hava aracı Sur kentinde yol üzerinde bir motosiklete hedef aldı. Saldırının ardından sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ancak insansız hava aracı sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmaya çalıştığı sırada yeniden saldırı düzenledi. Saldırıda iki sağlık çalışanı katledildi. Son saldırılarla birlikte ateşkese rağmen şehit sayısı 3095'e ve yaralı sayısı ise 9400'ü geçti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle iki bakanlığa soru önergesi sundu. Demir, sunulan önergelerde artan köpek saldırıları ve yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Önergelerin gerekçesinde başıboş köpek konusunun artık ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu halini aldığını vurgulayan Demir, her geçen gün yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Devletin her şeyden önce vatandaşın can güvenliğini teminat altına almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Demir, özellikle çocuklar başta olmak üzere korunmaya muhtaç kesimlerin güvenliğinin öncelikli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şu soruların cevaplandırılmasını talep etti. Son 5 yıl içerisinde kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına geçen başıboş köpek saldırısı olayı sayısı kaçtır? Son 5 yılda başıboş köpeklerin yola aniden çıkması veya vatandaşların köpeklerden kaçmaya çalışması neticesinde meydana gelen trafik kazası sayısı kaçtır? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır? Son 5 yıl içerisinde il ve ilçe belediyeleri

0: tarafından sokaklardan toplatılan başıboş köpek sayısı toplamda kaçtır? Bu sayıların yıllara göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerine ait toplam kaç adet hayvan barınağı bulunmaktadır? Bu barınakların toplam kapasitesi nedir? Sorumluluklarını yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya başıboş köpekleri toplayıp başka ilçelerin eğik çizgi illerin sınırlarına bırakan yerel yönetimler hakkında bakanlığınızca son 5 yılda uygulanan herhangi bir idari yaptırım var mıdır? Varsa sayısı ve mahiyeti nedir? Hüdapar Milletvekili, sağlık sistemi üzerindeki yükün boyutu ve vatandaşların maruz kaldığı sağlık risklerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ise şu soruları yöneltti. Son 5 yıl içerisinde başıboş köpek saldırısı sonucu yaralanarak hastanelere başvuran vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Aynı dönem içerisinde başıboş köpek saldırıları sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde ülkemizde tespit edilen kuduz vakası sayısı kaçtır? Bu vakaların kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Başıboş köpek ısırıkları ve tırmalamaları nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşlarımıza son 5 yılda kaç doz kuduz aşısı uygulanmıştır? Bu aşıların devlete olan maliyeti ne kadardır? Dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmalarının yanı sıra kalıcı eserler inşa eden İho Ebrar, Mali'de Yunus Emre Külliyesi ile yüzlerce yetim ve öğrencinin hayatına dokunmaya hazırlanıyor. Yunus Emre Külliyesi yalnızca bir bina değil, eğitim merkezi, yetimhane, sağlık ocağı, cami gibi birçok hizmet alanıyla bölgenin en büyük sosyal donatı merkezi olma özelliğini taşıyor. Külliye tamamlandığında 400 öğrenciye modern bir eğitim ortamı, anne ve babası olmayan 50 yetim ve öksüz için her türlü barınma imkanı, temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta büyük zorluk çeken yerel halk için bir sağlık merkezi, Müslümanlarının bir araya gelerek ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri bir cami olarak hizmet sunacak. Devam eden projenin yükseldiği alanı ziyaret ederek inşaat faaliyetlerini denetleyen İho Ebrar, Türkiye temsilcisi Sabahattin Ugar, külliyenin son durumu hakkında bilgi verdi ve projenin bitirilmesi için destek çağrısında bulundu. Kurban Bayramı öncesi tavsiyeler sürüyor. İlka muhabirine konuşan Molla Sedat Şeran, kurbanın Allah'a bağlılık ve teslimiyetin sembolü olduğunu söyledi. Şeran, kurban ibadetinin takva ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze Barış Kurulu çalışmaları hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor açıklamasını yaptı. Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden Siyonistlerin şiddet ve kışkırtmalarının gerilimi artırdığını belirten Alakbarov, Gazze'de de ateşkesle ilgili uygulamalardaki gecikmelerin ateşkesten sonra ortaya çıkan ilk pozitif ivmeyi ortadan kaldırdığını belirtti. Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi. Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti. Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, iktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi. Siyonist rejimin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları Filistinlileri göçe zorluyor. Çoğu Filistinli aile neredeyse her gün işgalci yerleşimcilerin saldırısına maruz kalıyor. Siyonistler Filistinlilerin üzerinde kurdukları baskıyla onları evlerini terk etmeye zorluyor. Kimi zaman da gece yarısı Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen ve mülklerine el koyan Siyonist yerleşimciler, böylece gece gündüz Batı Şeria halkını korku içinde yaşamaya mahkum ediyor. Filistinliler işgalcilerin baskınlarıyla evlerinin günlük kuşatma altında olduğunu belirtiyor. Yerleşimci Siyonistler hayvanlarını Filistinlilere ait tarım arazilerine ve zeytinliğe sürerek hak sahibi olan Batı Şeria halkını zarara uğratıyor. Gazze Kurulu üyelerinden Nikolay Miladinov, yaptığı taraflı açıklamalarıyla adeta Siyonist işgal rejiminin sözcülüğünü yapması büyük tepki toplamaya devam ediyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de faaliyet gösteren Sözde Barış Konseyi'nin üst düzey temsilcisi Nikolay Miladinov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Kasım, Miladinov'un Güvenlik Konseyi'nden Hamas'a baskı yapılmasını istemesinin, işgalcilerin bakış açısını benimseyen yaklaşımın devamı olduğunu ifade etti. Açıklamanın, Gazze halkına yönelik saldırıları arttırmak ve kuşatmayı daha da ağırlaştırmak için gerekçe üretme amacı taşıdığını söyledi. ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaş pahalıya mal oldu. Bu itiraf ABD Senatosu'nun raporundan. Raporda F-15 savaş uçakları, F-35A Lightning hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve arama kurtarma helikopterinin yer aldığı 42'den fazla hava aracının düştüğü ve ağır hasar gördüğü belirtildi. Yalnızca tek bir F-35A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu hatırlatılan raporda, kaybedilen 4 adet F-15 uçağının enflasyona göre ayarlanmış toplam maliyetinin 300 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi. 24 maddelik yeni bir torba kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni kanun teklifiyle polis teşkilatında rütbe oranları yeniden belirlenecek. Bu kapsamda her amirin rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek. Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı 1. sınıf emniyet müdürü için 10.065 olacak. Sağlık sebepleriyle görevden ayrılan polislerin uygun unvanlarla yeniden atanabilmesine imkan tanınacak. Gazete, dergi ve internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alma koşulları yeniden tanımlanacak. Basın yayın ilkelerine aykırı davrananlara 1 ile 10 gün arasında ilan kesme cezası verilebilecek, tekrarında bu süre 25 güne kadar çıkabilecek. Orman kanunundaki değişiklikle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Taksi plakalarının devri katma değer vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden muaf tutulacak. Akaryakıt piyasasında sahte belge düzenleyen tesislere yeni lisans verilmeyecek. Merkez Bankası personeli için disiplin cezaları netleştirilecek. 18 yaş altı çocuklar ve 25 yaşına kadar öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Deprem bölgesindeki konut bağışlarının katma değer vergisi muafiyeti 2028'e kadar uzatılacak. Belediyelere ait taşınmazların satış bedeli en fazla 2 yıl ve 12 taksitle ödenebilecek. İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer enerji hakkında taviz vermeyecek. Bu iddiayı Reuters, iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdı. İran İslam İnkılabı rehberi Mujtaba Hamane'in, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülkede kalmasını gerektiren bir direktif yayınladığını bildirdi. Ajansın kaynaklardan birine dayandırarak verdiği demeçte, yüksek liderin direktifi ve İran liderliği içindeki fikir birliği, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmaması yönündedir denildi. 13 yaşındaki Hafız, ilk kez minbere çıkıp cuma namazını kıldırdı. Batman'ın Kozluk ilçesinde Tepecik İmam Hatip Ortaokulu'nda örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini tamamlayan Harun Aslan, küçük yaşına rağmen gösterdiği özgüven ve başarılı hitabetiyle cami cemaatinin takdirini topladı. Malatya Battalgazi Müftülüğü Talat Say'ın kız Kur'an kursu öğrencisi Hafize Tuğba Culum, Kur'an-ı Kerim'i bir günde baştan sona ezbere okuyarak örnek bir başarıya imza attı. Hafizeliğini 13 ayda tamamlayan Culum, yaşadığı mutluluğu ve hedeflerini İlka muhabirine anlattı. 2002 yılından bu yana Talat Say'ın kız Kur'an kursunda görev yaptığını belirten Fatma Aracı, öğrencisinin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bayram süresince ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Arife günü ülkenin büyük bölümünde çok bulutlu hava beklenirken, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Bayramın birinci günü Marmara'nın doğusuyla birçok bölgede, ikinci ve üçüncü günse yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kaldırıldı. Karara göre üniversitenin eğitim faaliyetleri sonlandırılırken öğrencilerin haklarının korunması için sürecin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi garantörlüğünde yürütüleceği bildirildi. Öğrencilerin eğitim ve diploma süreçlerinin bu üniversite üzerinden devam edeceği ifade edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptaline hükmetti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976 yılında tespit edilen Ebola virüsü, bu kez çok daha nadir ve tehlikeli bir tür olan Bundibugyo varyantıyla geri döndü. Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre can kaybı en az 139'a yükselirken şüpheli vaka sayısı 600'e yaklaştı. Milyonlarca site sakinini yakından ilgilendiren ve son dönemde komşuluk ilişkilerinden adli makamlara kadar büyük krizlere yol açan fahiş aidat sorununa karşı hükümetten somut bir yasal hamle geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut sitelerindeki aidat ve yönetim bütçelerini denetim altına alan reform paketinin ilk adımının resmen devreye girdiğini açıkladı. Yeni düzenleme, özellikle denetlenemeyen ve şeffaflıktan uzak harcama kalemleriyle şişirilen site bütçelerine set çekiyor. Sene başlarında ya da olağanüstü durumlarda site genel kurulu toplanamaz veya ortak bir çoğunluk kararı çıkmazsa, site yönetimleri aidatlara kendi inisiyatifleriyle fahiş zamlar yapamayacak. Bu durumlarda yapılabilecek maksimum artış, devletin her yıl resmi olarak ilan ettiği yeniden değerleme oranıyla sınırlandırılacak. Yeni mevzuat, aidatların kesinleşme sürecini tamamen kat maliklerinin onayına bağlıyor. Getirilen yeni sisteme göre süreç şu şekilde işleyecek. Yeni aidat tutarının masaya yatırılması ve karara bağlanması için en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. İlk genel kurul toplantısında site sakinlerinin %50 artı 1 çoğunluğu salt çoğunluk aranacak. Eğer ilk toplantıda gerekli katılım sağlanamazsa, takip eden ikinci toplantıda hazır bulunan kat maliklerinin çoğunluğuyla belirlenecek tutar, yeni aidat olarak tescillenecek. Bu sayede bütçe üzerindeki nihai imza yetkisi, profesyonel veya bireysel site yöneticilerinden alınarak doğrudan mülk sahiplerine verilmiş oldu. Düzenleme bünyesinde toplu yapılarda ve sitelerde kronikleşen bir diğer bürokratik engel olan yönetim planı değişikliklerine dair de kritik bir esneklik sağlandı. Sitelerin çağın şartlarına göre yönetim planlarını güncelleyebilmesi adına aranan nitelikli çoğunluk şartı düşürüldü. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza Konaklı Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta yangın çıktı. Yangında araçta bulunan 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı. Kaza Ortaköy ilçesi Gökler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağaçören istikametine seyreden Recep Taşkale idaresindeki araç çevre yolu Gökler Kavşağı'na geldiği sırada Kırşehir Caddesi'nden kavşağa giriş yapan Niyazi G yönetimindeki araçla çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim E'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde skutere binen 11 yaşındaki çocuk seyir halindeki tırın tekerleğinin altına girdi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 2 metre sürüklenen çocuğun sesini duyan vatandaşlar tırı durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç ters döndü, bir kişi yaralandı. Ters dönen araçtan yola sızan akaryakıt mahallede kısa süreli paniğe neden olurken bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
9: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
10: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
11: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.
1: Yürek yakan bir deprem haberi 4.17 sıralarında meydana geldi.
2: Felaketinin yaşandığı gün olarak kayıtlara tarih geçti.
3: Yan yerinden oynadı, taş üstünde taş kalmadı.
4: Sesini duyan var mı? Sesini duyan var mı? Sesini duyan var mı?

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551 494 çift 061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizde sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi, Çukurova Caddesi, Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat numara 162. Telefon 365 çift 094. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.

0: akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 23 Mayıs. Günün ayeti. Eyyub'u da an. Hani o Rabbine şüphesiz bu dert ve hastalık beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Enbiya Suresi 83. Günün hadisi. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı. Kaynak Buhari Müslim. Günün sözü. Eğer insan şeklinde olmak insan olmaya yetseydi, Hazreti Peygamber ile Ebu Cehil aynı değerde olurdu. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, sadaka hatalara kefarettir. Kişinin yaptığı hatalara karşılık sadaka vermesi, bu davranışlarından pişmanlık duyup kendi nefsine karşı bir nevi müeyyide uygulamasıdır. Bu bağlamda sadaka vermek hataların tasfihi için değerlendirilmesi gereken iyi bir fırsattır. Hata ve günahları ile ilahi sınırları ihlal eden kul, vermiş olduğu sadakalarıyla Rahman'ın kullarına yardımda bulunup onların gönlünü almak suretiyle adeta Rahman'ın sevgi ve merhametini tekrar kazanmaya çalışmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da hataları söndürür, ortadan kaldırır buyurarak bu duruma işaret etmiştir. Sadaka gündelik hayatta farkında olmadan ya da istemeyerek yaptığımız hatalar için de bir kefaret ve affedilme sebebidir. Peygamberimiz ticaretle iştigal etmeleri sebebiyle alışveriş esnasında tüccarların boş söz ve yeminler sarf ettiklerini, onların bu gibi günahlarına verecekleri sadakaların kefaret olacağını söylemiştir. Cehennemden bahsettiği bir konuşmasında ise yarım hurma yani sadaka ile bile olsa cehennemden korunun buyurmuştur. Sözün özü. Sana bir kötülük yapan olursa Allah'ın seni affına bedel olarak onu affet. Sonuçta toprak olmayacak mısın? Toprak olmadan toprak oluver. Sadi Şirazi. Günün duası. Ey Rabbimiz! Gerek bize, gerekse anne ve babalarımıza verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya bizi muvaffak kıl. Rahmetinle bizi iyi kullarının arasına kat. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.
1: Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

22. Bölüm. Hatice ikinci oğlunu dünyaya getirdi. İsmi Abdullah konuldu. Pek güzel, pek sevimli olan bu çocuğun babası Tayyip Tahir lakaplarını vermişti. Bazen Abdullah diye seviyor, bazen Tayyip, bazen Tahir diyerek bağırlarına basıyorlardı. Aradan birkaç ay geçti. Önce Kasım, sonra Abdullah öldüler. Bu ölüm anne ve baba için büyük bir üzüntü oldu. Zeyd bir zamanlar kucağında gezdirdiği bu yavruların ardından anne ve babalarıyla birlikte gözyaşları döktü. Daha sonra Hatice Hanım, sırasıyla Rukiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ü doğurdu. Her biri nur yüzlü, nur topu yavrulardı. Bu yavruları gören bir insan, Allah bu aileye ayrı bir lütuf ve ikramla muamele ediyor demekten kendini alamazdı. Hatice Hanım, bakınca gönüllere huzur dolan yavrular doğurmanın, kocasına melekleri andıran çocuklar hediye etmenin sevinciyle doluydu. Küçücük yaşta kaybettiği Kasım ve Abdullah'ın acısını bu yavrulara bakarken unutuyor, ara sıra sanki ciğerlerine salıverilen acı bir hatıra bu yavrulardaki tatlılıkla örtülüyor, küllenir gibi oluyordu. Kocası, birbiri ardınca ellerinden alınan yavrular için gözyaşları dökmüş. Fakat acısını dile getirirken, takdire her zaman razı olduğunu da anlatmasını bilmiş. ''Demek hayırlısı böyleydi.'' diyen bir tavır takınmıştı. Evladı ölenlerin yaptığı gibi, olgun bir insana yakışmayan haller onda hiç görülmemişti. Gidenlere yanmaktan çok, bu yavrularla ilgilenme yolunu tutmalıydı. Öyle yapıldı. Birbirini seven, anlayan, saygı duyan, halledemediği hiçbir meselesi olmayan bir ana babanın kurduğu aile yuvası, bu yavrularda pırıl pırıl bir ruh alemi meydana getirdi. Sağa sola sataşmasını, kötü söz söylemesini bilmeyen, yüz kızartıcı bir söz duyduğunda gerçekten yüzü kızaran, utanç duyan yavrular olarak yetiştiler. Baba ve ana çocuklarının hallerinden memnundu. Onları sokağın değil, bu ailenin terbiye ettiği derhal anlaşılıyordu. Görenlerin, Muhammed bin Abdullah'ın ve Hatice'nin çocukları elbet böyle olur diyecekleri nadide birer gül tomurcuğu olmuşlardı. Sokakta çocuklar oynarken evlerindeki putlardan da bahsediyorlardı. Hiç şüphesiz bu evde anadan babadan duyulan, öğrenilen bilgilere dayanıyordu. Hatta elinde kalan son hurmayı yemeyip "Bunu Sanem'e yedireceğim." diye koşup giden çocuklar oluyordu. Biraz sonra aynı çocuk elinde hurmayla dönüyor, ''Sanem yemedi.'' diye anlatıyor. Sonra da ''Yemesi yemesin, benim ağzım yok mu?'' diyor ve yiyordu. Onların bu garip halleri Zeynep'e de evlerinde Sanem bulunmadığını hatırlatmış, Rukaya ablasından sormuş. ''Babam onların da sokaktaki taşlardan biri olduğunu söylüyor.'' cevabını almıştı. Gittikçe büyüyüp gelişen ve birbirini adım adım takip etmekte olan çocuklar, artık ihtiyarlığa doğru yol almakta olan annelerine yardım eder, yükünü hafifletir hale geliyorlardı. Hiç olmasa daha beşikte yatmaktan ötede bir şeye güç yetiremeyen, ağlamasının yanında gülümsemeyi de ilave etmeye başlayan Ümmü Gülsüm'ü avutmada, ona tatlı sesleriyle ninni söylemede yardımcı oluyor, annelerine eşlik ediyorlardı. Mahalledeki diğer çocuklar gibi arsız, huysuz olmamaları bile Hatice Hanım için aranılacak, küçümsenmeyecek nimetlerdi. Onlara baktıkça, kim bilir babaları bu yaştayken nasıldı diye düşünmekten kendini alamadığı oluyordu. Kısa aralıklarla Kasım'ı ve Abdullah'ı alıp götürüveren ecel, bir gün gelir, yeni yeni açılmakta olan bu tomurcukları da alır götürür müydü? Yoksa günden güne tatlanan, günden güne serpilip güzelleşen bu yavruların birer ev ocak kuracakları günler gelecek miydi? Hatice Hanım önünde koşup oynayan, bazen gelip yanağını uzatarak ''Öpüver babacığım,
öpüver anneciğim diye gülümseyen yavrularına bakarken zihninin derinliklerinde yuvalanan bu düşüncelerle meşgul oluyor. Allah'ım, sen hayırlı olan neyse onu yap diyen gözlerini göklere çeviriyor. Nur yüzlü, gül kokulu, Muhammed'imin hürmetine Allah'ım diye niyaz ediyordu.

Fil olayının üzerinden 32 yıl kadar geçmişti. Mekke'nin ileri gelenlerinden Velid bin Mugire'nin oğlu dünyaya geldi. İleride İslam tarihine adını altın harflerle yazdıracak, tuttuğunu koparan, korkmasını, kaçmasını bilmeyen bir insan olacak olan bu çocuk, meşhur Halid bin Velid'ti. Müslüman olmadan da, Müslüman olduktan sonra da cesaretin, yiğitliğin canlı bir misali olarak tanınacaktı. Velid, aslan yavrusu gibi bir evlada sahip olduğu için pek memnundu. Kâbe, Hazreti İbrahim'den beri daima hürmet görmüş, ona yapılan hizmet daima büyük bir şeref olarak kabul edilmişti. Bir insanın boynundan biraz daha yüksekçeydi. Peygamber, Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Adnan ve Himyer Meliki Tübba'dan beri de Kâbe'ye bir örtü örtmek adet olmuş ve hiç terk edilmeden her sene bu örtü değiştirilmiş, yenilenmişti. Ancak bu mübarek bina zamanla tamire muhtaç hale gelmiş, önce Amalika, sonra Cürhüm kabileleri tarafından tamir edilmişti. Fil hadisesinin vuku bulması üzerinden 35 yıl geçmişti. Şiddetli bir yağmurun getirdiği sellerle Kâbe'nin temelleri oyulmuş, duvarları çatlamış, yıkılacak hale gelmişti. Halk bu mübarek beytin yıkılıvermesi endişesiyle tedirgindi. Korkuya kapılmıştı. Kâbe'nin içi sel sularının getirdiği balçık, çakıl vesaireyle dolmuştu. Bu arada Kâbe'yi güzel kokularla tütsülemek isteyen bir kadının dolaştırdığı ateşten sıçrayan bir kıvılcım, beytin örtüsünü tutuşturmuş, halkın dehşetle açılan gözleri önünde örtü yanıp kül olmuştu. Aslında yıkılacak halde bulunan Kâbe, bir de yangın görünce bir kat daha sarsılmıştı. Bu durumuyla beyt daha ne zamana kadar ayakta kalabilirdi? Mekke'nin ileri gelenleri konuştular. Temellerine kadar yıkıp yeniden yapmaya karar verdiler. Ancak hiç kimsede bu mübarek beyti yıkma cesareti yoktu. Onu yıkmaya çıkanın çarpılacağı, başına bela geleceği düşüncesi vardı. İlk defa ortaya atılan Velid bin Mugire oldu. ''Sizin maksadınız ifsat mı yoksa ıslah mıdır?'' diye sordu. Yani bu yıkışla Kâbe'yi ortadan kaldırmak, ona hakarette bulunmak mı, yoksa onu yeniden yapmak, hizmet etmek mi istiyorsunuz demek istiyordu. ''Maksadımız elbette ıslahtır.'' dediler. ''O halde Allah ıslaha çalışanları cezalandırmaz. İşte ben başlıyorum. Allah'ım, bizim maksadımız sadece hayırdır.'' dedi. Daha sonra yıkılmak üzere bulunan taşları indirmeye başladı. Ahali uzaktan seyrediyor. Velid'e mutlaka bir şeyler oluverecek diye bekliyorlardı. Fakat olmadı. Velid yıkmaya devam etti. ''En iyisi yarın sabaha kadar bekleyelim.'' dediler. Bu söz kabul edildi. Ancak Velid, Kâbe yıkmayı değil, onu daha sağlam şekilde yapmayı düşündüklerini bir kere daha tekrarladı. ''Bu haliyle beyt daha ne zamana kadar ayakta durabilir?'' diyordu. Sabahleyin Velid'i merak içinde beklediler. Geldi tekrar işe başladı. Bu defa herkes katıldı. Kısa zamanda Kâbe'nin duvarları yıkıldı, Hazreti İbrahim tarafından atılan temellere kadar inildi. Velid'in babası Mugire bin Abdullah Masumi yüksekçe bir yere çıkarak orada çalışanlara hitap etti. Özet olarak bu beytin Allah'a ait mübarek, mukaddes bir beyt olduğunu, burada kullanılacak malzemenin her türlü şüpheden uzak, alın teriyle kazanılan helal mal olması lazım geldiği bildirildi. Zina yoluyla, çalarak, faizden kazanarak, aldatıcılıkla, dolandırıcılıkla yahut sahibinden zorla alınmış olan bir paranın bu beytin yapımına sarf edilemeyeceğini anlattı. Daha sonra Velid bin Mugire'nin başkanlığı altında birkaç kişilik bir heyet, Kızıldeniz'de, Cidde yakınlarında karaya oturan bir geminin enkazını ve taşıdığı malzemeyi almak üzere yola çıktı. Güzel bir tesadüftü. Daha doğrusu Allah'ın takdiri insanlara güzel bir tesadüf şeklinde tecelli etmişti. Çünkü gemi tamamen inşaat malzemesi taşıyor, Habeşistan'da yapılması kararlaştırılan bir kilise için Rum hükümdarı tarafından Mısır'dan yola çıkarılmış bulunuyordu. Bu durumda geminin gitmesi mümkün değildi.
Pazarlık yapıldı, gemideki mimar ücretle tutuldu. Kabe'nin duvarları Kureyş kabileleri tarafından bölüşüldü. Her duvar tayin edilen kabile tarafından yapılacaktı. Bu yol kura çekmek suretiyle tayin edilmiş, kapının bulunduğu taraf Abdümenaf oğullarına düşmüştü. Haşimiler Abdümenaf'ın bir koluydu. Ayrıca Zühre kabilesi de Abdümenaf'a ortaktı. Diğer taraflarda ikişer, üçer kabile tarafından yapılacaktı. Mimar Bakom taş taşımasını istedi. Erkekler taş, kadınlar kireç taşıyorlardı. Omuzlarında taş taşıyan erkekler, taşın acıtmaması için bellerine bağladıkları peştemalı katlayıp omuzlarına, taşın altına koyuyor, öyle getiriyorlardı. Ebul Kasım, Muhammed bin Abdullah da amcalarıyla birlikte taş taşıyordu. Amcası Abbas da yara olacak hale gelen omuzlarını biraz dinlendirebilmek için izarını çözdü. Diğerleri gibi omzuna koydu. ''Ya Emin, sen de benim gibi yap, rahatlarsın.'' dedi. Yapılan teklif rahatlık getirecekti. Ancak hiç doğru bir hareket değildi. Çirkin bir durum meydana getiriyordu. ''Haydi, haydi ya Emin, bak ben de öyle yaptım. Biliyorsun, dayanılacak gibi değil.'' Bu ısrar karşısında peştemal çıkarıldı ve omuza konuldu. Fakat aynı anda yüzüstü düşüverdi. Ayağa kalktığında artık açılmamaya azmetmiş bulunuyordu. Bundan sonra hiçbir kimse onu çıplak halde göremeyecekti. Taşlar yığıldı, inşaat başladı. Mimar bu getirilen taşlarla bu mübarek binayı örüyor, halk büyük bir arzuyla ona yardım ediyordu. Duvarlar yükseldi. Bir insanın göğsüne ulaşacak seviyeye geldi. Artık Hacerül Esved'in yerine yerleştirilmesi lazımdı. Ancak bunu kim yapacak, bu şeref kime ait olacaktı? Bu konu havayı birden sertleştiriverdi. Kabe'yi yaparken bunu bir ibadet düşüncesi altında yapanlar, şimdi o havadan çıkmış, şeref ve asalet davasına kapılmıştı. Her kabile kendini buna daha layık görüyor, ikinci veya üçüncü dereceye düşmeyi hiç arzu etmiyordu. İnşaat durmuş, kavga başlamıştı. Sabahtan akşama kadar kabileler arası münakaşa sürüp gitti. Herkes kendi bildiğini okudu. Kimse bir başkasını dinlemek istemedi. Neticede Abdüddar oğulları işi daha ileri götürdüler. Halkın gözler önünde ortaya koydukları içi kan dolu bir çanağa ellerini batırarak yemin ettiler. Adi oğulları da bu yemine katıldı. Bu yeminin manası, kanımızın son damlasına kadar bu uğurda çarpışacağız demekti. Diğer kabileler başka türlü düşünmüyordu. Onlar da bu uğurda çarpışmayı göze almış, ölmedikçe Hacerül Esved'i yerine koyma davasını bırakmayacaklarına azmetmişlerdi. Kılıçlar bir defa çekildikten sonra kolay kolay kınına sokulmazdı. Belki de yıllar yılı sürecek olan kan davasının kapısı biraz sonra aralanacak, Kabe'nin yanında dökülen kanların hesabı nesiller boyu sürüp gidecekti. Aslında Mekke ve çevresi harem sahasıydı. Kavganın gürültünün yapılmayacağı mübarek topraklardı. Bu topraklarda herkesin can ve mal emniyeti vardı. Ama Hacerül Esved'in yerine konması meselesi onlara harem sahasında, hatta Kabe'nin yanında, Kabe'nin inşasında olduklarını bile unutturmuştu. Münakaşanın 5. günü eller kılıçların kabzasına sarılmışken, oradakilerin en yaşlısı olan Ebu Ümeyye Mugire bin Abdullah ortaya atıldı. ''Durun, durun ey insanlar!'' diye bağırdı. ''Söyle, ne demek istiyorsun ey ihtiyar?'' ''Kavgayla hiçbir şey halledilmiş olmaz. Ayrıca siz bu mukaddes beytin hizmetçilerisiniz. Muharebe yaptığınız takdirde bu beyte karşı hürmetsizlikte bulunmuş olursunuz. Halbuki bu kavgayı bile ona olan hürmetinizden dolayı yapıyorsunuz.'' ''O halde ne yapmamız lazım geldiğini sen söyle bize. İşinizi bir hakeme bırakın, o halletsin. Kime hakem yapalım? Kime başvuralım?'' Ebu Ümeyye sözlerin müessir olduğunu sevinçle görmüştü. Beni şeybe kapısını gösterdi.
şu kapıdan ilk giren kim olursa kendimize hakem yapalım. Bu teklif akla uygundu. Kimin geleceğini bilmiyorlardı. Kabul ediyoruz. Evet, kabul ediyoruz. Bu kapıdan ilk giren hakem olacaktır. Ve gözler Beni Şeybe'nin kapısına yöneldi. Ebul Kasım Muhammed bin Abdullah, Kabe'nin yapımı için herkesle beraber taş taşımış, ancak sıra münakaşaya gelince oradan ayrılmıştı. Lüzumsuz, manasız münakaşalara tabiatı müsait değildi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra durumun ne merkezde olduğunu öğrenmek üzere Kabe'ye doğru yöneldi. Kabe'nin etrafını çeviren ve Mescid-i Haram denilen geniş kısmın birkaç kapısı vardı. Bunlardan önüne gelen Beni Şeybe kapısından içeri girdi. Girer girmez, ''El Emin, El Emin, işte El Emin geldi. Emin geldi, onun hakemliğine razıyız.'' gibi sesler duyuldu. Yüzler gülmüş bir anda çoktandır hüküm süren sert hava yumuşayıvermişti. ''Ne var, nedir istediğiniz?'' ''Aramızda hakem olacaksın.'' Meseleyi anlattılar. Nasıl bir yolla kendisini hakem seçtiklerini izah ettiler. En sonunda yine Ebu Ümeyye söz aldı. ''Senin emanetine, adaletine güveniyoruz ey Ebul Kasım. Aramızda adaletle hükmet.'' dedi. Büyük Emin etrafındakilere, ''Bana bir elbise getirin.'' dedi. Elbiseden maksat bir peştemaldır. Getirdiler. Onu yere serdi. Hacerül Esved'i üzerine koydu. ''Her kabileden bir kişi bu elbisenin bir ucundan tutsun.'' dedi. Geniş bir nefes alındı. Gözlerde memnuniyet belirdi. Utbe bin Rebiya, Ebu Zema bin Esved, Ebu Huzeyfe bin Mugire, Kays bin Adi gibi kişiler elbisenin uçlarından tuttu. Beraberce kaldırdılar. Kabe'de yerleştirilmesi lazım gelen yere kadar getirilip yükselttiler. O zaman El Emin, bu mübarek taşı bizzat kendisi aldı ve yerine koydu. Bütün anlaşmazlıklar kısa zamanda halledilmiş. Büyük kavganın önü kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde alınmış, herkes bu adaletli hükümden memnun kalmıştı. ''Vallahi El Emin adaletli, hikmetli bir hüküm verdi.'' diyorlardı. Kabe'nin yüksekliği iki misline çıkarıldı. Kapısı bir adam boyundan biraz yüksekçeydi. Bunun sebebi de Kabe'ye canlarının istediklerini koymak, istemediklerine de engel olmaktı. Kabe'nin üzeri tavanlanmış, malzemenin yeterli olmayışı sebebiyle Kabe'den olan bir kısım yer dışında bırakılmıştı. Buraya Hatim deniyordu. Ertesi sene havalar kurak gitmeye başladı. Mekke için yeni bir kıtlık baş göstermiş bulunuyordu. Sık sık olan bu kıtlıklar halkın canını burnuna getirmiş durumdaydı. Bir gün Abbas kardeşinin oğlu El Emin'i karşısında buldu. ''Buyur ya Emin. Biliyorsun amcam Ebu Talib'in durumu iyi değildir. Çocukları çoktur. Onun birer çocuğunu yanımıza almak suretiyle yardımcı olmamıza ne dersin?'' Abbas bu teklifi kabul etti. Gittiler. Ebu Talib'e maksatlarını anlattılar. Memnun oldu. ''Talip'le Akil'i bana bırakın. İstediğinizi alın.'' dedi. Abbas, Cafer'i, El Emin de Ali'yi yanlarına aldılar. Böylece Ebu Talib'in en küçük oğlu Ali bin Ebu Talib, daha küçük yaşından itibaren insanlığın fazilet hanesine yerleşmiş, derslerini orada almaya başlamıştı.''

Aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

0: Royalizbex ABS plastik valiz üretimi. Royalizbex sundu. Royalizbex sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Bilgi Pınarı.
1: Bilgi Pınarı.
0: Alışılmış yarışma programlarının dışına taşan tarzıyla muhabbetin ve bilginin paylaşıldığı bir programda buluşalım. Öğrenmek için ben de varım diyorsanız sizleri Bilgi Pınarı'na çağırıyor. Bilgi Pınarı her cumartesi saat 10.30'da radyonuz Vuslat FM'de. Bilgi Pınarı her cumartesi saat 10.30'da radyonuz Vuslat FM'de.
2: Bilgi Pınarı başlıyor. Bilgi Pınarı başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun güzide Resulü Muhammed Aleyhisselam'a, pak aline ve ashabına olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket getiren bu güzel vakitte sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bilginin hayat verdiği, hikmetin gönüllere dokunduğu bir yolculuğa hoş geldiniz. 101.1 Vuslat FM min hazırlayıp sunduğumuz Bilgi Pınarı yarışması ile karşınızdayız. Ben mikrofon başında Erkan Sezer.

Bu programda İslam'ın engin ilim hazinesinden süzülen sorularla hem bilgilerimizi tazeleyecek hem de yeni ufuklara yelken açacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki ilim sadece öğrenmek değil, aynı zamanda anlamak, yaşamak ve paylaşmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim öğrenmek her Müslümana farzdır buyruğunu kendimize rehber edinerek çıktığımız bu yolda siz kıymetli dinleyicilerimizle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şimdi bilgi pınarından gönüllerimize akacak bilgilerin zamanı. Hazırsanız yarışmamız başlıyor.

Programımıza kişiler arama yoluyla katılıyor. Bağlanan her dinleyicimiz size iki soru soruyoruz. Doğru cevap veren kardeşlerimizi program sonunda kura çekimine dahil edeceğiz. Ve bir kardeşimize de gönül dünyamıza dokunacak güzel bir kitap hediye edeceğiz inşallah.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, program boyunca bizlere katılmak isteyenler için numaramız 0545 359 5515. 0545 359 5515 numaralı telefondan bizlere katılabilirler, programımıza dahil olabilirler efendim.

0: Evet efendim, bismillah diyerek ilk yarışmacımızı alalım inşallah. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyna aleyküm selam abim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, nasılsınız, iyi misiniz inşallah?
0: Elhamdülillah, çok şükür. Sizler de nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Allah sizden de razı olsun. Allah, İsminizi Allah, rica Allah. Edebilir miyim?
1: Adana Gülü, Doğan Kent'ten Murat Üzülüm.
0: İsminizi bir daha alabilir miyim abi?
1: Adana Yüreği Doğan Kent'te Murat İnce Durmuş.
0: Murat İnce Durmuş.
1: Evet efendim.
0: Nasılsın Murat abim, iyisin inşallah?
1: Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim.
0: Çalışıyorsunuz abi.
1: Çalışıyoruz abi.
0: Merhaba. Allah kolaylık versin inşallah.
1: Amin. Şimdi amin inşallah.
0: Murat abi, programın Allah içeriğini abi. Biliyorsunuz. Size iki soru
1: biliyorum
0: soracağız
1: abi,
0: inşallah.
1: Biliyorum abi.
0: Peki o zaman hazırsanız ilk sorumuzu soralım.
1: Evet. Hazırım abi.
0: Para, mal ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin Allah yolunda harcamaya ne ad verilir? A. Rızık. B. İnfak. C. Felah. D. Takva.
1: Bir daha alabilir miyiz hocam?
0: Para, mal ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin Allah yolunda harcamaya ne ad verilir? A. Rızık. B. İnfak. C. Felah. D. Takva.
1: Hocam doğru cevap B.
0: İnfak diyorsunuz.
1: Pardon. B. Doğru cevap B hocam.
0: Tamam abi, bakalım inşallah.

0: Evet Murat abim, tebrik ederiz. İlk soruyu bildiniz. Peki ikinci sorumuza geçelim inşallah. İkinci sorumuz şöyle Murat abi. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi ulul azm peygamberlerden değildir?
1: Aşağıdakilerden hangisi asıl peygamber değildir?
0: Ulul azm, büyük peygamberler, ulu peygamberlerden değildir. Peygamberlerin arasında İslam alimleri ulul azm dediğimiz bir sıralama yapıyor. Bir 5 tane peygamberi ulul azm peygamber olarak nitelendiriyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir soruyoruz abim. Hazreti İsmail, B Hazreti Nuh, C Hazreti İbrahim, D Hazreti Musa.
1: Doğru cevap A hocam.
0: A Hazreti İsmail diyorsunuz abi. Hemen bakalım inşallah.

0: Murat abim tebrik ederim. İkinci soruyu da bildiniz.
1: Allah
0: Ulul
1: razı olsun.
0: azm
1: Allah razı olsun.
0: peygamberlerden değildir dediğimiz Hazreti
1: Evet hocam.
0: İsmail'dir. Babası Hazreti İbrahim ulul azm peygamberlerdendir. İnşallah program sonundaki kuraya dahil edeceğiz sizi. Varsa
1: İnşallah.
0: iletmek istediğiniz, selam göndermek istediğiniz.
1: Tüm Müslüman alemini selamlıyorum. Gelecek ona bayramlarını kutlarım. Allah'a emanet olun.
0: Allah
1: Size
0: razı
1: çok çok
0: olsun.
1: saygıyla selamlıyorum sizlere. Allah'a emanet olun.
0: Teşekkür
1: Mustafa ben
0: ediyoruz.
1: Sarkıratım ve kardeşlerimize selam söylüyorum.
0: Allah razı olsun. Aleyküm selam. Murat abim Allah'a
1: Allah'a emanet olun.
0: emanetsiniz. Selametle
1: Allah razı olsun
0: inşallah.
1: hocam. Sağ olun.

0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bir katılımcımız daha var. Dahil edelim inşallah. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz abim.
1: Hoş bulduk Erkan hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Çok şükür siz de iyisiniz.
1: Çok şükür elhamdülillah.
0: İsminizi alabilir miyiz abi?
1: Mehmet Akman hocam.
0: Mehmet?
1: Akman.
0: Akman. Nasılsın Mehmet abi? İyisin inşallah.
1: Elhamdülillah hocam.
0: Allah hamdınızı arttırsın. Allah kolaylıklar versin inşallah abi.
1: Allah razı olsun. Değil mi kadar?
0: Mehmet abi, iki soru soracağız inşallah.
1: Vallahi dayı,
0: eğer hazırsanız inşallah. Alo Mehmet Bey, orada mısınız? Evet, Mehmet Bey hattan düştü. İnşallah katılmak isteyen, bütün programa katılmak isteyen arkadaşlara için bir daha numaramızı paylaşalım. 0545 359 55 15, 0545 359 55 15 numaralı telefondan bizlere katılabilirler efendim. Evet, bir telefonumuz daha var. Alo.
2: Alo. Alo, iyi programlar. Kolay gelsin. Selamünaleyküm.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
2: Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
2: Hamdolsun. Ben de Allah razı olsun.
0: İsminizi alabilir miyiz abi?
2: İsmim İdris. Adana'dan arıyorum.
0: Evet İdris abim. Çalışıyorsunuz herhalde. Yoğun bir ses var.
2: Araba kullanıyorum şu an. Hemen kenara çekiyorum.
0: Nasılsınız İdris abim?
2: Hamdolsun. Hamdolsun iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Şimdi İdris abi, programı içeriğini biliyorsunuz. Biz soruları sorarken siz güvenli bir yerde, bir kenarda durun inşallah.
2: Durdum ama herhalde.
0: Eğer hazırsanız size sorumuzu soralım inşallah.
2: Evet hazırım ama herhalde.
0: Sorumuz şöyle abim. Söz bakımından Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı, anlam bakımından Allah Celle Celaluhu'ya ait olan hadislere ne ad verilir? Söz bakımından Peygamber aleyhissalatu vesselam'a, anlam ve mana bakımından Allah'a ait olan hadislere. A. Mütevatir hadis. B. Meşhur hadis. C. Kudsi hadis. D. Ahad hadis.
2: Kudsi hadis.
0: Bakalım inşallah.

0: Evet İdris abim, tebrik ederim. İlk soruyu bildiğiniz kutsi hadistir.
1: Razı olsun. Teşekkür ederim.
0: İkinci soruya geçelim inşallah. İkinci sorumuz da şöyle. Kur'an'daki peygamberlerin bazıları aynı dönemde gönderilmiştir. Aynı dönemde gönderilmiştir. Aşağıdaki peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Yani aynı dönemde yaşamamış bu iki
1: Anladım.
0: peygamber.
1: Evet.
0: A. Hazreti Musa ve Hazreti İsa. B. Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut. C. Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud. D. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf.
1: Denizli, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. Zaten biri baba, biri de oğuldur.
0: Hayır, soru şu. Aynı dönemde gönderilmemişler.
1: Aynı dönemde gönderilmemiştir. Hazreti İbrahim ile Hazreti Lut.
0: Peki bakalım inşallah abi.

0: Cevap neydi acaba?
1: Cevap inşallah bir dahaki sorumuzu sorarsak diğer şeylere oradan şey yaparsınız abi, olur mu?
0: Tamam işte, ben radyoyu dinlemeye devam edeceğim. Allah hayırlı kabul
1: Devam
0: etsin
1: edin
0: inşallah.
1: inşallah doğru cevabı bulana kadar.
0: İnşallah hocam.
1: İdris abim Allah razı olsun katılımınız için. Teşekkür
0: Yazmayı
1: ediyoruz.
0: söylemek koydum.
1: İletmek istediğiniz bir şey var mı buradan?
0: Şu an kızım Esma dinliyor bizi. Her ne kadar anlamasa da ona selam olsun.
1: Aleykümselam abi. Allah İslam'a bağışlasın inşallah.
0: Allah razı olsun. Selam olsun.
1: Allah'a emanetsiniz. Yolunuz açık olsun.

0: Evet, bir telefonumuz daha var efendim. Alo.
1: Selamünaleyküm hocam.
0: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz hocam?
0: Elhamdülillah. Siz de iyisiniz inşallah.
1: Yoktan var eden Allah'a hamd sizler.
0: İsminizi alabilir miyiz abi?
1: Ben gel Yasin.
0: Yasin abim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yasin abi çok acayip bir gürültü var arkada.
1: Vallahi kulaklıkla konuşuyoruz hocam. Bir de tekstilde çalışıyoruz ya.
0: Allah kolaylık versin inşallah.
1: Amin amin hocam.
0: Yasin abi zaten siz programımızın daimi katılımcısısınız. Evet. Programın içeriğini biliyorsunuz.
1: Evet biliyorum hocam.
0: İnşallah size sorumuzu sormaya başlayalım. Hazırsanız.
1: Hazırım hocam.
0: O zaman ilk sorumuzu şöyle yapalım Yasin abi. Kur'an'daki peygamberlerin bazıları aynı dönem gönderilmiştir. Aşağıdaki peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Yani aynı dönemde yaşamamış bunlar. A. Hazreti Musa ve Hazreti İsa. B. Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut. C. Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud. D. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf.
1: A hocam.
0: A diyorsunuz. Bakalım inşallah.
1: Evet.

0: Evet, Yasin abim tebrik ederiz. Hazreti Musa ve Hazreti İsa aynı dönemde yaşamamışlardır. Diğer Süleyman ve Davud, Yusuf ve Yakup bunlar baba oğul. Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut da aynı şekilde akraba. Ama Hazreti Musa ve Hazreti İsa aynı dönemde yaşamış iki peygamber değildir. Birinci soruyu doğru bildiniz. Peki ikinci soruya hazırsanız geçelim inşallah.
1: Hazırım hocam.
0: İkinci sorumuz da şöyle. Bir ayet okuyacağım şimdi. Hani İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin." demişti. Ayette bahsedilen ve Allah'a adanan çocuk kimdir? A. Hazreti İsa. B. Hazreti Meryem. Hocam. Tamam, şıkları okuyayım inşallah. Hazreti İsa. B. Hazreti Meryem. C. Hazreti Yahya. D. Hazreti İshak.
1: Hazreti Meryem hocam.
0: Evet, B. Hazreti Meryem diyorsunuz abi. Bakalım inşallah.

0: Evet Yasin abi, tebrik ederiz. İki soruyu da bildiniz inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: Yarışma sonundaki kuraya dahil edeceğiz sizi.
1: İnşallah hocam.
0: İletmek istediğiniz bir şey var mı abi?
1: Buradan Ayhan Çetinkaya abiye selam olsun. Murat İncedirmiş abiye, Mehmet Tosun abiye, Mehmet Cengiz'e, Alaaddin Sertağ'a, Meksan çalışanlarına selam olsun. Zafer Müslümanlarıdır Allah'ın izniyle.
0: İnşallah abi.
1: Bu kadar hocam. Kendinize iyi bakın.
0: Allah razı olsun. Katılım için teşekkür ediyoruz. Selametle yürü.
1: Sağ olun hocam.

0: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, programımız hız kesmeden devam ediyor. Bir yarışmacımız daha var. Alo.
1: Hocam selam aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz abi.
1: Erhan hocam, aklınızı alalım. Demin katılan yarışmacıyım ben.
0: Ha,
1: hiç gelmeyen biri gelmişti. Aklınızı alalım. Sizi yüzüstü bırakmış gibi oldu.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Hiç sorun değil abi.
1: Çalışıyorsunuz.
0: Çalışıyorsunuz dedim. İlla ki.
1: Hocam sesimi
0: Sesimi alabiliyor musunuz abi?
1: Hocam biraz şu an aldım.
0: Evet Mehmet abi. İnşallah iki soru soracağız size.
1: Buyurun hocam inşallah.
0: Hazırsanız ilk soruyu soralım.
1: Buyurun.
0: Sesimi alabiliyorsunuz. Peki sorumuz şöyle. Hazreti Bilal'e dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşı'nda Hazreti Bilal tarafından öldürülen İslam düşmanı kimdir? Hazreti Bilal'i o kızgın taşla... Şu an isterseniz yerinizi değiştirin. İyi mi sesim? Hazreti Bilal'i dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşı'nda Hazreti Bilal tarafından öldürülen İslam düşmanı kimdir? A. Ümeyye bin Halef, B. As bin Vail, C. Velid bin Mughire, D. Ebu Leheb.
1: Hocam tam anlamadım. Dur sana bahsedeyim. Yani tam anlamadım. Çok da sizi ulaştım.
0: Yok estağfurullah. Sesim gelmiyor galiba.
1: Hocam şimdi yani kulaklığı çıkardım. Yani isterseniz zaten hocam fazla. Dur sana bahsedeyim. Yanlışsa da sağlık olsun.
0: Ne dediniz tam anlamadım abi.
1: Dedim tam sesinizi alamadım dedim. Yarışmayı da meşgul etmeyin. Dur
0: yok,
1: sana bahsedeyim hocam. Yanlışsa da sağlık olsun.
0: Eğer sesimi alabiliyorsan soruyu tekrar edeyim.
1: Hocam çok uzattı. Hakkınızı
0: alabilirim. Estağfurullah.
1: Cevaba bakalım.
0: Tamam inşallah. Bakalım.

0: Evet Mehmet abim. İnşallah bir sonraki yarışmaya daha güzel bir şekilde katılalım.
1: Eyvallah. Sağ ol hocam.
0: Var
1: Allah'a
0: mı
1: emanet
0: iletmek
1: olun.
0: istediğiniz bir şey
1: Selamünaleyküm.
0: abim? Aleyküm selam. Allah'a emanetsiniz.

0: Evet, bir yarışmacımız daha var efendim. Alo. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam abim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erkan Hocam, nasılsın, iyisin inşallah?
0: Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, ben Şehit Duran'dan İbrahim Çelik hocam.
0: İbrahim Çelik abim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız abim?
1: Hamdolsun hocam, Rabbime şükürler olsun. Siz de iyisiniz.
0: Elhamdülillah. Allah'ın keremine şükürler olsun abi.
1: Rabbimiz daim eylesin inşallah.
0: Amin amin abim. Zaten İbrahim abi programı biliyorsunuz.
1: Evet siz hocam, içerimde adamım.
0: Mehmet abimize sorduğumuz soruyu size de soralım. Ondan tam iletemedik sorumuzu.
1: Tabii hocam.
0: Sorumuz şöyle. Hazreti Bilal'e dinden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşı'nda Hazreti Bilal tarafından öldürülen İslam düşmanı kimdir? A. Ümeyye bin Halef, B. As bin Vail, C. Velid bin Mughire, D. Ebu Leheb.
1: Ebu Leheb değil hocam. Zaten B'yi de eledik. A ile C'yi alabilir miyim hocam?
0: Ümeyye bin Halef, Velid bin Mughire.
1: Hocam, Ümeyye bin Halef olması lazımdı ya. Allah-u Alem, yalan olmasın. Şimdi,
0: tamam
1: belki yanlış biliyorum.
0: Bakalım inşallah abi.
1: İnşallah hocam.

0: Evet İbrahim abi doğrudur. Ümeyye bin Halef idi. Aslı evet, İslam düşmanı. Bir türlü inadından dolayı dönmeyen. Müslümanlara
1: Rabbim
0: işkence eden.
1: Ateşini bol eylesin

0: Kur'an'daki peygamber hayatları ve eski toplumlar.
1: Hocam bir daha soruyor hani ben şıkları tekrar alayım soru ve şıkları.
0: Soru şu. Hangi cümle kıssa kavramının karşılığıdır? Kıssa kavramının karşılığıdır.
1: Kıssa değil mi hocam? Kıssa
0: aynen.
1: Değil.
0: Yok kıssa.
1: Evet tamam hocam.
0: Kur'an'daki cennet cehennemle ilgili bilgiler A. B. Kur'an'daki ahlak ve davranış bilgileri. C. Kur'an'daki ibadet bilgileri. D. Kur'an'daki peygamber hayatları ve eski toplumlar.
1: Diyarbakır'ın değerli olması lazım hocam.
0: Bakalım inşallah abi.

0: Evet İbrahim abim, tebrik ederiz. Kur'an'da peygamberlerin hayatlarının anlatıldığı ve eski toplumlarının haberinin verildiği
1: Ya hocam şimdi
0: olaylara kıssa diyoruz.
1: sürekli dinlediğim için işte peygamberin efendim şey peygamberlerden kıssalar.
0: Kıssalar
1: Yani biz
0: vesaire, evet.
1: evet hocam yani aklımıza yer edinmiş inşallah.
0: Maşallah.
1: Buradan sizlere ve Yunus hocama selam olsun hocam.
0: Aleyküm
1: Az
0: selam ve rahmetullah.
1: önce arayan ben Adahman'a. Ayhan Çetikaya, Alaaddin Sarp'a, Erkan Yunus'a. Ferhat Belli kardeşime şu anda dinliyor. O kardeşime selam olsun. Tüm
0: Aleyküm
1: Müslümanlar
0: selam
1: selam
0: abi.
1: olsun inşallah hocam.
0: Aleyküm selam İbrahim abim.
1: Selam
0: Katılımınız
1: olsun
0: için
1: hocam.
0: teşekkür ediyoruz. Allah kolaylıklar versin size
1: Sizden de
0: inşallah.
1: hocam eyvallah. Selam olsun hocam.
0: Aleyküm selam. Allah'a emanetsiniz.

Alo. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, hattan düştü yarışmacımız. Program boyunca bizlere katılmak isteyenler için numaramızı tekrar paylaşalım efendim. 0545 359 55 15. 0545 359 55 15 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler.

0: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bir yarışmacımız daha var, onu alalım inşallah. Alo. Alo. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, herhalde onda hatta problem var.
1: Alo.
0: Sesimi alabiliyor musunuz? Evet efendim, bir problem oluştu. Hattan düştü yarışmacımız. Yani yarışmacımız, yarışmamıza katılma adına tereddütte bulunuyorsanız efendim, bu noktada bunun bir resmi sınav olmadığını, bir bilgi paylaşma olduğunu hatırlatmak isteriz. Burada hep beraber öğreniyoruz. Bilmediklerimizi, unuttuklarımızı ve yanlış bildiklerimizi düzeltiyoruz, hatırlıyoruz. Faydalı bir program dinleyenler için, bizler için, katılanlar için aynı zamanda. O yüzden katılmak isteyen bütün yarışmacılarımız için 0545 359 5515 0545 359 5515 numaralı telefondan bizlere yarışmamıza katılabilirler efendim.

0: Evet efendim, bir yarışmacımız daha var. Alalım inşallah. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyna aleyküm selam.
1: Hayırlı yayınlar hocam.
0: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. İsminizi alabilir miyiz?
1: İsmim Hüseyin Akman, soy ismim.
0: Hüseyin abim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah, çok şükür. Siz nasılsınız, iyisiniz hocam?
0: Elhamdülillah, çok şükür abim benim. Programın içeriğinden haberdarsınız abim.
1: Evet.
0: Malumunuz Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Bu vesileyle size inşallah kurbanla alakalı bir soru soralım.
1: İnşallah, bekliyorum hocam.
0: Şöyle ilk sorumuz Hüseyin abim. Kurban kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yakınlaşmak. B. Uzaklaşmak. C. Cömertlik. D. Vefa.
1: Yakınlaşmak diyorum hocam.
0: Bakalım inşallah abim.

0: Evet Hüseyin abim, tebrik ederim. İlk soruyu bildiniz.
1: Tamam.
0: Peki
1: Teşekkür ederim.
0: ikinci soruyu da yine kurbanla alakalı soralım size.
1: Dinliyorum hocam.
0: Yeni doğan çocuk için Allah'a şükür nişanesi olarak kesilen ve etinden kesen kişinin ailesi dahil herkesin yiyebildiği kurban türüne ne ad verilir? A. Akika kurbanı, B. Adak kurbanı, C. Hediye kurbanı, D. Ceza kurbanı.
1: B ada kurban diyorum hocam.
0: Peki abim, bakalım inşallah.

0: Hüseyin abi maalesef biliyorsunuz adak kurbanından kesenin ailesi, yani kesen kişi ve kendi ailesi yiyemiyor. Soruda ufak bir herhalde şey.
1: Evet, ufak bir karıştırdım hocam.
0: Karışıklık ya. Oldu. İnşallah önümüzdeki hafta seni tekrar alalım yarışmamıza.
1: İnşallah hocam, inşallah.
0: Var mı iletmek istediğiniz bir şey?
1: Buradan herkese selam söylüyorum. Mehmet ve İbrahim'in kuzenime de selamlar. Size de hayırlı yayınlar hocam.
0: Allah razı olsun Hüseyin abim. Teşekkür ediyoruz. Allah'a tamam, emanetsiniz. Ya. Selametle inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: Evet efendim, biliyorsunuz Kurban Bayramı yaklaşmaktadır. Allah Azze ve Celle şimdiden kurbanlarımızı kabul eylesin inşallah. İhlas üzerine, samimiyet üzerine kurbanlarımızı kesmeyi bizlere nasip eylesin. Bir yarışmacımız daha var, onu alalım. Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyna aleyküm selam.
2: İsminiz ben Ayhan Çetinkaya.
0: Ayhan abim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, Allah razı olsun.
0: Nasılsınız abim, iyisiniz inşallah?
2: Hamdolsun, inşallah sizler de iyisinizdir.
0: Elhamdülillah, çok şükür abim. Allah'ın keremine hamdolsun. Ayhan abi, programı zaten biliyorsunuz.
2: Evet hocam.
0: Size bir soru soralım, hazırsanız. Yeni doğan çocuk için Allah'a bir şükür nişanesi olarak kesilen ve etinden kesen kişinin ailesi dahil herkesin yiyebildiği kurban türüne ne ad verilir?
2: Akika kurbanı.
0: A. Akika, B. Adak, C. Hedi, D. Ceza kurbanı.
2: Akika kurbanı.
0: Akika kurbanı diyorsunuz. Bakalım inşallah abi.

0: Tebrik ederiz Ayhan abim. Akika kurbanıdır yeni doğan çocuk için. Allah'a şükür adına, Allah'a şükrün bir nişanesi adına kesilen kurbandır akika kurbanı. Etinden bütün herkes de yiyebilir dedik. Peki hazırsanız bir diğer soruya geçelim Ayhan abim.
1: Tabii buyurun.
0: Kurban edilecek hayvanın ibadete engel bir kusurunun olmaması gerekir. Buna göre fıkhen aşağıdakilerden hangisi bir hayvanın kurban edilmesine kesin olarak engeldir? Soru anlaşıldı inşallah.
1: Evet engeldir değil mi?
0: Yani evet engeldir. Kesin olarak anladım. Engeldir.
1: Anladım.
0: A. Hayvanın kulağının delik veya yırtık olması. B. Hayvanın boynuzunun kırık, biraz kırık olması. Biraz kırık olması. C. Bir veya iki gözünün kör olması ya da yürüyemeyecek kadar topal olması. D. Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması. Kesin olarak engeli soruyoruz.
1: Ya şıkları bir daha alabilir miyim mümkünse?
0: A. Hayvanın kulağının delik veya yırtık olması. B. Hayvanın boynuzunun biraz kırık olması. C. Bir veya iki gözünün kör olması ya da yürüyemeyecek kadar topal olması. D. Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması.
1: C.
0: C diyorsunuz abi, bakalım inşallah.

0: Evet Ayhan abim, tebrik ederim. İki soruyu da bildiniz.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Kurbanla alakalı sorularımızı da yani buradan sizin de özelinizden hatırlatmış oluruz bütün dinleyenlere. Kurbanları keserken aldığımız kurbanlara dikkat etmemiz gerektiğine, kör, topal olmaması gerektiğine. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. İletmek istediğiniz bir şey var mı abim?
1: Bir ayet maalesef paylaşabilir miyim?
0: Tabii buyurun.
1: Şanı Yüce Rabbimiz Bakara Suresi'nin 165. ayetinde meali şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. Öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkasını Allah'a denk tutar. Tıpkı Allah'ı severcesine onları severler. Müminlerin Allah'a olan sevgileri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. Sadakallahu lazim.
0: Allah razı olsun.
1: Sizden de şu an beni burada dinlemekte olan Tayfun kardeşim Mehmet Arslan'a, Zambiyalı Yasin'e, Mehmet Akman'a, Şehit Duran'dan İbrahim'e ve genelde sesimin ulaştığı bütün Müslümanlara selamlarımı iletiyorum. Yayınlarınız için de Allah razı olsun sizden. Rabbim emeklerinizin karşını zayi etmesin.
0: Allah razı olsun. Ayhan abi teşekkür ediyoruz. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Allah kolaylıklar versin sizlere de.
1: Teşekkür ederim.
0: Selametle inşallah. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, kurban dedik. Garip kökünden, karabe kökünden, kurb kökünden gelen Allah'a yakınlaşmak adına yapılan ibadet, samimiyetin, ihlasın bir göstergesi, bir kulluğun göstergesi olarak Allah Azze ve Celle kurban bayramımızı mübarek eylesin inşallah. Bir yaşmamcımız daha var, onları alalım inşallah. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Maşallah ne enerjik sesiniz var.
2: Nasılsınız Erkan hocam?
0: Elhamdülillah. İsminizi alabilir miyim? Efendim?
2: Ben sizden bize yansıyor enerjiniz.
0: Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. İsminizi alabilir miyim?
2: Hocam ben Kiremithane'den Rıdvan Kandemir.
0: Rıdvan abim hoş geldiniz.
2: Hoş geldik. Allah razı olsun.
0: İyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah.
0: Allah hamdınızı
2: artırsın. Katılalım Erkan hocam.
0: Çok iyi yapmışsınız. Biz de sizin o engin bilgilerinizden ve ilminizden istifade edelim inşallah.
2: Estağfurullah, estağfurullah. İyisiniz hocam inşallah.
0: Allah'a hamdolsun. Allah'ın kerabına hamdolsun. Allah razı olsun Rıdvan abim.
2: Etmeyin inşallah hocam.
0: Araç mı kullanıyorsunuz?
2: Araç kullanıyorum hocam, evet.
0: Dikkatli olalım inşallah.
2: Anlaşılıyor değil mi inşallah?
0: Yok, problem yok. Sesinizde problem yok.
2: Tamam. Allah'ın izniyle dikkatliyiz Erkan hocam. Teşekkür ederiz.
0: Allah sizden razı olsun abim. Evet, Rıdvan abim programımız şöyle.
2: Evet hocam.
0: İki soru soruyoruz.
2: Evet,
0: eğer
2: hocam
0: ikisine de doğru cevap verirseniz evet, yarışmanın sonunda bir kura çekimine dahil ediyoruz sizleri inşallah.
2: İnşallah.
0: Hazırsanız
2: kurbanla inşallah alakalı. İnşallah hocam. Buyurun hocam.
0: Eğer kurbanla alakalı ilk soruyu soralım size de inşallah.
2: Buyurun hocam.
0: Sorumuz şöyle. Bir kişinin bir işin veya dileğinin gerçekleşmesinin şartına bağlı olarak eğer şu işim olursa Allah rızası için bir kurban keseceğim diyerek kendine vacip kıldığı kurban türü aşağıdakilerden hangisidir?
2: Evet.
0: A. Akika kurbanı. B. Adak kurbanı. C. Şükür kurbanı. D. Hediye kurbanı. Soruyu anladın mı abi?
2: Anladım hocam. Yani adak diye düşünüyorum ama ben yine de adak diyeyim hocam.
0: Evet bakalım inşallah abi.

0: Evet, tebrik ederiz Rıdvan abim.
1: Eyvallah.
0: Bildiniz Allah birinci olsun. Soruyu.
1: Evet.
0: Eğer hazırsanız inşallah.
1: Buyurun hocam.
0: İkinci soruyu soralım.
1: Buyurun inşallah.
0: İkinci sorumuz da kurban dışı olacak. Yahudiler aşağıdaki kişilerden hangisini Allah'ın oğlu olarak nitelendirmektedirler? Yahudiler evet. için söylüyorum bunu. Allah'ın evet. oğlu olarak nitelendiriyorlar. A. Evet. Hazreti Üzeyir. B. Hazreti Musa. C. Hazreti İshak. D. Hazreti İsa.
1: Evet.
0: Yahudiler.
1: A. A ne demiştiniz?
0: Hazreti Üzeyir.
1: Evet. Hazreti Üzeyir diyelim.
0: Bakalım inşallah Rıdvan abim.

0: Tebrik ederim Rıdvan abim. İkinci soruyu da bildiniz. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diye iftira ettiler.
1: Evet.
0: Allah da onları aşağılık maymunlara çevirdi.
1: Evet.
0: Hristiyanlar ise Hazreti İsa'ya aynı şeyi yapmışlardı. Tevhidi bozmuşlardı. Dinlerini şirke dönüştürmüşlerdi. Allah onların şerrinden de bizi muhafaza eylesin.
1: Amin. Allah bu ümmeti muhafaza etsin. Bu fırsatın düşüncelere, uğraşılara kapılmaktan.
0: Amin.
1: Allah sana bize hakkı hak bildirsin. Hakka tabi olmayı nasip etsin.
0: Amin.
1: Batılı da batılı bildirsin. Batıldan uzaklaşmayı nasip etsin Erkan Hocam.
0: Amin. Allah razı olsun. Güzel dualarınız ve
1: teşekkür ederim dinlesin. Erkan Hocam. Allah razı olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Gene hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz abi. Yolunuz açık olsun. Kazasız belasız inşallah.
1: Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.
0: Aleyna aleyküm selam. Allah'a emanetsiniz abi.

0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bir yarışmacımız daha var. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam abim.
1: Abi bu şey için almıştım da ben soru için.
0: Soru derken, ha yarışmaya katılmak istiyorsunuz.
1: Aynen aynen abi.
0: Hoş geldiniz, isminizi alabilir miyiz abim?
1: Hoş bulduk abi, Feyyaz.
0: Feyyaz.
1: Aynen abi.
0: Feyyaz abi, şimdi size iki soru soracağız.
1: Evet.
0: Eğer bilirseniz inşallah yarışmanın sonunda sizi kuraya dahil edeceğiz.
1: Tamam inşallah.
0: Hazırsanız ilk sorumuzu soralım.
1: Ya hazırım abi inşallah.
0: İlk sorumuz şöyle Feyyaz abi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah onu dinde anlayışlı, Allah'ım onu dinde anlayışlı kıl ve ona tefsiri öğret şeklinde hangi sahabeye dua etmiştir? Allah'ım onu dinde anlayışlı fakih kıl, onu ona tefsiri öğret demiştir. Şimdi bu sahabeyi soruyoruz. Peygamberin bu duasını alan sahabe. A. Abdullah bin Mesud. B. Ali bin Ebi Talip. C. Zeyd bin Sabit. D. Abdullah bin Abbas.
1: Vallahi soruyu bir daha alabilir miyim abi acaba ya?
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir duası var. Allah'ım onu dinde anlayışlı kıl ve ona tefsiri öğret şeklinde bir duası var. Bunu bir sahabe için yapmış. Biz bu sahabeyi soruyoruz. Kim bu sahabe? Bu duaya nail olan. A. Abdullah bin Mesud. C. Zeyd bin Sabit. B. Ali bin Ebi Talip. D. Abdullah bin Abbas.
1: Abi ben Abdullah bin Abbas diyeceğim ya.
0: Hemen bakalım inşallah abi.
1: Keşif arasında kaldım ama.
0: Tebrik ederiz.
1: Teşekkürler abi.
0: Bildiniz, Abdullah bin Abbas bu duaya nail olan büyük sahabedir. Peki
1: elhamdülillah.
0: İkinci soruyu soralım. İnşallah hazırsanız.
1: Hazırım abi, soruşalım.
0: Feyyaz abi, ikinci sorumuz da şudur. Aşağıdakilerden hangisi Uhud muharebesinde şehit olan sahabelerden birisi değildir?
1: Tamam.
0: A. Hazreti Hamza. B. Abdullah bin Cahş. C. Mus'ab bin Umeyr. D. Ebu Ubeyde bin Cerrah.
1: Abi D şıkkı direkt, Ebu Ubeyde bin Cerrah.
0: Hemen bakalım inşallah.

0: Tebrik ederiz Feyyaz abim. Her iki soruyu da bildiniz.
1: Allah razı olsun abi.
0: Katılımınız için teşekkür ediyoruz. İnşallah kuraya size de dahil edeceğiz.
1: Tamam inşallah abi.
0: İletmek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok, Allah razı olsun abi. Şey olduğu zaman mesela diyelim kazandım. WhatsApp üzerinden mi ulaşacaksınız abi?
0: Siz radyomuzu biliyorsunuz. Radyomuza bekliyoruz sizleri.
1: Tamam.
0: Radyomuzda gelip bu hafta içerisinde, önümüzdeki hafta içinde radyomuzdan kitabınızı alabilirsiniz.
1: Tamam inşallah abi.
0: Olur mu abim?
1: Olur abim, Allah razı olsun.
0: Edersiniz. Görüşmek üzere inşallah. Siz de Allah
1: razı olsun. Kazandığımızı nereden öğreniyoruz abi, radyodan mı?
0: Birazdan çekiliş yapacağız. Yapay evet. Zekaya kura çekilişi yaptıracağız. Oradan çıkan kişinin ismini buradan şimdi söyleyeceğiz. Takipte kalın.
1: Tamam.
0: Birazdan kazanan arkadaşımızı ismini duyuracağız inşallah.
1: Tamam inşallah.
0: Allah'a emanetsiniz. Selametle.
1: Eyvallah. Aleykümselam.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Kura çekilişini yaptık. Programımız boyunca katılıp iki soruyu doğru cevap veren Murat İnce Durmuş, Gergerli Yasin abimiz, İbrahim Çelik, Ayhan Çetinkaya, Rıdvan Kandemir ve Feyyaz abimiz yarışmamızda iki soruyu doğru bildiler. Bunlar arasında yapay zeka aracılığıyla kura çektik. Herkesin %16 şansı vardı. Burada Rıdvan Kandemir abimiz kitabı almaya hak kazanmıştır. Bu hafta içerisinde inşallah radyomuza bekliyoruz. Hediyelerini takdim etmek adına Rıdvan abimizi gelip bir çayımızı içmeye de davet ediyoruz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Bilgi Pınarı programımızın bugünlük sonuna geldik. İslam'ın engin ilim hazinesinden süzülen sorularla birlikte hem düşündük, hem hatırladık, hem de gönüllerimizi bilgiyle beslemeye gayret ettik. Unutmayalım ki ilim, öğrendikçe artan, paylaşıldıkça bereketlenen en kıymetli hazinedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden giderek öğrenmeye ve öğrendiklerimizi hayatımıza nakşetmeye devam edelim. Rabbimizden niyazımız olur ki bizleri faydalı ilimle meşgul olan kullarından eylesin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip etsin. Kalplerimizi hikmetle, hanelerimizi bereketle doldursun. Bizleri doğru yoldan ayırmasın. İlim yolunda daim kılsın. Bir sonraki Bilgi Pınarı programımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, muhabbetle kalın inşallah.

olanlar dinleyin. Bu yiğitlerin destanıdır. Onların vakitleri şehadete ayarlıydı. Gönülleri şehadete sevdalı. Gün gelir, o sevda ile kalkılır, o sevda ile yola çıkılırdı. Tek sevdaya doğru. Gariplerin sevdasıydı bu. Gönülleri bir, hüzünleri bir, sevinçleri birdi onların. Anlayamazdı bunu kalbi mühürlenmişler. Anlayamazdı kendi elleriyle kendi kalplerini mühürleyenler. Anlamadılar, bilemediler, bilemeyecekler mahşere kadar. Siz fe eyne tezhebun, nereye bu gidiş, nereye kadar? Güneşten muştularla geldi çocuklar, geceden sararan mevsimlerden geçtiler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: kapat sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537-660-2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538-580-0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
4: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Reklamları dinlediniz.

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve 1001 çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: En sevgiliye vuslatın adresi. Vuslat efendim.

كان تارت ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

0: هم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onların üstünde egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir.
2: Radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
5: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
7: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
8: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
9: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
10: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.

571'di insanlık için kurtuluş takvimi. Cehalet imparatorluğunun ebediyen yerin dibine geçişiydi bu. Alemi sallayan kutlu bir gelişti. Önce ashab-ı yüzün şahitlik etti Risaletli Efendi. Şimdi ise sıra bizde. Verilebilecek en kutsal değeri verdin çağlara. İslam madalyası taktın yakalara. Şahidiz ya Rab. O bir avuç insan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Halkın ihyası, hakkın rızası için. Vuslat Efendim.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakşolur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Her sese kulak verilmez ama bu sese gönül verilir.
12: Vuslat FM 101.1.

0: Hadislerde kavramlar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugünkü konumuz adak. Adak, insanın yerine getirmeyi kendisine borç kıldığı, vaat ettiği şey anlamına gelmektedir. Fıkhi bağlamdaysa, dinen mükellef olmadığı halde, kişinin farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allah'a söz vermesi şeklinde tarif edilmiştir. Âl-i İmran suresinin 35. ayetinde, Hazreti Meryem'in annesinin, "Rabbim, ben karnımda olanı sadece sana hizmet etmek üzere adadım, benden kabul buyur. Doğrusu her şeyi işiten ve bilen ancak sensin," diyerek adakta bulunduğu anlatılır. Meryem suresi 26. ayette ise, "İnsanlardan birini görecek olursan de ki, ben Rahman'a oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım," denilerek Hazreti Meryem'in adadığı adaktan bahsedilmektedir. İslam öncesi dinler ve toplumlarda görülen bu uygulama, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a verilen bir söz olduğu için yerine getirilmesi gerekli işlerden sayılmaktadır. Araplarda da günlük hayatta adak adama adeti görülmekteydi. Bir erkek çocuk sahibi olma ve savaş kazanma gibi şeylerin olması yahut tehlikeden kurtulma gayesiyle kurban kesme, oruç tutma ya da itikaf adanırdı. Bunun yanında bazı olaylar gerçekleşinceye kadar bir takım davranışlarda bulunmamak gibi yeminler edilirdi. Mesela bir şey oluncaya kadar yemek yememek, koku sürmemek, eğlenmemek gibi. Adak, manevi sorumluluk getiren bir şeydir. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak şeylerin dışında adak yapılmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a itaat etmeyi adarsa, Allah'a itaat etsin. Her kim de Allah'a isyan etmeyi adarsa, sakın isyan etmesin. Gücünün yettiği bir şey adayan, onu yerine getirsin. Adanan şey, yerine getirilmediği zaman onun yerine yemin kefareti ödenir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Adak, Allah'ın takdir etmediği bir şeyi insana yaklaştırmaz. Ancak nezrettiği yani adadığı husus kadere uygun düşer ve gerçekleşirse, böylece cimrinin elinden istemediği halde malı çıkarılır. Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyrulur. Adakta bulunmayın. Zira o, takdir olunan hiçbir şeyi değiştirmez. Yani adak, tavsiye edilen bir şey değildir. Ancak herhangi bir sebeple adak adandıysa da, adandığı şekliyle yerine getirilmesi gerekir. Bir kadın hacca gitmeye adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a danıştı. Allah Resulü de ona, "Kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin?" diye sordu. "Evet," diye cevaplayınca, "O halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır," buyurdu. Adakta önemli hususlardan biri de yapılabilecek nitelikte olmasıdır. Bir savaş esnasında Ümmü Zer esir düşmüştü. Esir olarak tutulduğu yerde Peygamberimize ait olan Adba isimli bir deve de bulunuyordu. Ümmü Zer bir fırsatını bulup bu deveyle düşman halinden kurtuldu. Memleketine sağ salim ulaşırsa da bu deveyi kurban

0: etmeye adadı. Medine'ye eriştiğinde bu devenin Resulullah'a ait olduğunu söyledilerse de yemin ettiğini söyleyerek adağını yerine getirmek istedi. Durum peygamberimize bildirildiğinde şöyle dedi. Fesubhanallah! Adba'yı ne kötü ödüllendirmiş. Allah onu o devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda da adak olmaz. Anlamsız şeyler adamak da yasaklanmıştır. Bir seferinde hutbe okunurken sıcağın altında ayakta duran birini gören peygamberimiz bunun sebebini sorduğunda, bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden, konuşmadan ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını öğrenir. Bunun üzerine, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adağını, adadığı orucunu tamamlasın buyurmuştur. Yine hacca yürüyerek gitmeye adayan fakat buna takati olmayan bir adamı gördüğünde, bu adamın kendine azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur diyerek ona bir hayvana binmesini emretmiştir. Örneklerden anlaşılacağı üzere adak, Allah'ın bizleri sorumlu tutmadığı işlerde kendimizi yükümlülük altına sokmamız demektir. Tavsiye edilen bir şey de değildir. Özellikle eziyete dönüşen hareketleri adamak anlamsızdır. Üstelik adak adandığı için istediğimiz şey olmaz. Kadere tesiri yoktur. Bunun yerine Allah'a yakınlık için nafile ibadetler yapmak daha mantıklıdır. Allah bizi doğru tercihler yapıp kazançlı çıkan kullarından eylesin. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.
1: Hadislerde kavramlar.

olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: İlim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat FM 101.1.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

Hanım sahabeler ve biz. Hanım sahabeler ve biz. Asr-ı saadete farklı bir yolculuk. Gelin o güzide asra, o özlemi, hasreti duyulan çağa farklı bir pencereden bakalım. Bugün insanlığın, bilhassa yeni nesillerin yetiştirilmesinde en önemli rol sahibi olan kadının, örnek alabileceği şahsiyetlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor. İslam'ın irfan pınarından ilim ve hikmet katreleri yudumlayan mübarek kadınların hayatlarından pırıltılar sunarken kendi yaşantımızdaki eksikleri görmeye ve düzeltmeye ne dersiniz? Kadınlar aleminin gök kubbesinde yıldız misali parıldayan hanım sahabeler.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah kıymetli dinleyenler. Bir hanım sahabeler ve biz programıyla da huzurlarınızdayız. İnşallah bugünkü programımızda müminlerin annelerinden birini işleyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli eşlerinden biri bugünkü programımızın konusu inşallah. O, esaretten sonra saadeti, mutluluğu ve hakiki hürriyeti yakalayan genç bir annemiz. O, esaretten kurtulma akçesini bizzat kendisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan isteyen ve sonra Müslüman olup Efendimiz Aleyhisselam'ın aileleri arasına katılan, müminlerin annesi olma şerefini elde eden bahtiyarlardan. O, kendisini esaretten kurtarmak için Medine'ye gelen babasına "Ben Resulullah'ı tercih ediyorum" diyen kahraman mücahidelerden. O, ibadet ve zikre düşkün, çok namaz kılan, çok oruç tutan, abid, zahid, hayırsever bir İslam hanımefendisi, müminlerin annesi. Hazreti Cüveyriye'den bahsediyoruz. Cüveyriye binti Haris radıyallahu anha. Asıl adı Berre idi Hazreti Cüveyriye'nin. İlk evliliği de amcasının oğluyla olmuş. Hicretin 5. yılında Beni Mustalik gazvesinde kocası vefat ediyor. Kendisi de esir düşüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşi olması ve Müslümanlardan olması, iman etmesi şu olayla olmuştur. Medine'de İslam devleti kurulduğu zaman güçlenmesi kafirlerin ve Yahudilerin, müşriklerin hoşuna gitmediği için Yahudi kabilelerinin bazıları Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı komplo kurma yolunu tutuyorlar. Bunlardan biri de Mustalik oğulları, Beni Mustalik kabilesi. Beni Mustalik kabilesi reisi Haris bin Ebi Dirar kendi başına bir takım hazırlıklar yaparak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kurduğu İslam devletini aklınca yıkmaya çalışacak ve ordu hazırlıyor. Kendi çapında böyle bir ordu hazırlamaya başlıyor. Bu haber de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca Efendimiz Aleyhisselam diyor ki onları kendi yerinde vuralım. Gidelim. Yani onlar hiçbir harekete geçmeden onları yerinde yakalayalım diye hazırlık yapıyorlar ve Peygamberimiz Aleyhisselam 700 kişilik bir orduyla yola çıkıyor. Ve Müreysi kuyusu başında karargahını kuruyor Müslümanlar. Aniden Müslümanları karşısında gören Mustalik oğulları ne yapacaklarını şaşırıyorlar tabii ki hazırlıksız yakalandıkları için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer istese onları bir anlık gafletle hepsini öldürebilirdi. Ancak böyle yapmıyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Onlara iman etmeleri

için haber yolluyor Hazreti Ömer'le. Gelin iman edin, kurtulun diye haber yolluyor. Fakat onlar bu teklife oklarla cevap veriyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bakıyor ki bunlar yola gelecek gibi değil ve hala saldırı niyetindeler. Onlara saldırıp onlardan çoğunu esir alıyor. Bu esir alınanlar içerisinde Berre de var. Berre dediğimiz Hazreti Cüveyriye annemiz. O zaman o da zaten Yahudi kabilesinin Mustalik oğulları büyüğünün reisinin kızı. Babası Haris oradan kaçmayı başarabiliyor. Kaçıp gidiyor ama kızı esir olmuş artık. Ne yapacağını şaşırıyor tabii ki Haris. Ve düşünüyor acaba nasıl kurtarsam kızımı diye. O öyle düşünürken Hazreti Berre de orada zaten esir düştüğü kişiyle anlaşma yapıyor. Esir düştüğü kişi Sabit bin Kays, Sabit'in payına düşmüş Hazreti Berre, Hazreti Cüveyriye. Onunla anlaşma yapıyor. Diyor ki beni bırak ben sana para vereyim. Anlaşıyorlar fakat Hazreti Cüveyriye'nin verecek parası yok. Bunun üzerine artık son çare olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Diyor ki ben işte Sabit'in elinde esirim. Onunla anlaşma yaptım fakat verecek param yok. Ne yapacağım ben diyor. Söyle yani sonra ödeyeyim ya da başka bir şekilde, başka bir yolla ödemek şartıyla beni serbest bıraksın. Çünkü şu an benim param yok. Sonra da elime geçerse vereceğim diyor Hazreti Cüveyriye annemiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki ona senin için bundan daha hayırlı olanı yok mudur? Buyuruyor. Berre de diyor ki o nedir ey Muhammed diye sorunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki hürriyetin için istenen parayı öderim ve seninle de evlenirim eğer istersen. Buyurunca Hazreti Cüveyriye annemiz yani Berre gördüğü rüyayı hatırlıyor. Öncesinde rüya görmüş. Rüyasında da yükselen Medine'den doğup yükselen bir ayın kendi koynuna düştüğünü görmüş. Hatta eşinden öyle şiddetli bir tokat yiyor ki diyor yoksa sen Muhammed'le mi evleneceksin diye. Hala o tokatın izi suratındayken esir düşüyor Hazreti Berre. Ve o rüyanın da etkisiyle zaten hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlenmeyi tereddütsüz kabul ediyor. Böylece esaretten kurtuluyor. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Bunun yanı sıra babası Haris kızının esir olarak Müslümanların elinde kalmasına tahammül edemeyip kızını fidye karşılığında kurtarmak üzere yanına birkaç deve sürüsü alarak bir heyetle Medine'ye geliyor. Medine'ye doğru yola çıkıyor. Akik Vadisi'ne geldiği zaman iyi cins olan iki tane en besili en güzel develerini kıyamıyor onları götürmeye. O vadiyi bırakıyor. Bıraktığı zaman gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'a diyor ki ya Muhammed kızımı esir etmiştiniz. Bu benim makam ve şerefime uygun düşmez. Onu serbest bırak diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu dilediğini seçmekte serbest bırakmamı uygun görür, güzel bulur musun diyor. Yani dilediğini seçsin ya sen ya ben diyor. Haris de buna çok sevinip diyor ki üzerine düşeni yapmış olursun ey Muhammed diyor. Haris kızının kendini tercih edeceğini düşünüyor zaten. Emin yani bundan. Çünkü esir olan bir kişi ne kadar başkasının yanında kalabilir ki? Niye onu tercih edebilir ki? Ama yine de kızının yanına girdiği zaman diyor ki bizi rezil etme ha diyor. Bak senin için bir sürü deve getirdim. Ve seni serbest bıraktı bu zat. Diyor ki ister benimle gelirsin ister onunla kalırsın diye Hazreti Berre'ye, Hazreti Cüveyriye'ye babası bu şekilde bir telkinde bulunuyor. Fakat iman nuru Berre'nin kalbine öyle girmiş ki onun gönlünü ve zihnini öyle aydınlatmış ki nasıl davranacağını ve kimi tercih edeceğini çok iyi biliyor. İmanın tadını almış bir insan olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı herkesten ve her şeyden daha çok seven Hazreti Cüveyriye annemiz babasını tercih etmiyor ve diyor ki ben Allah ve Resulünün yanında kalmayı tercih ediyorum. Allah Resulünün yanında kalmayı tercih ediyorum. Allah'ı ve Resulünü kabileme tercih ediyorum diyor. Haris bin Dirar kızından bu şekilde bir tavır beklemediği için çok üzülüyor.
Fakat yine de gidiyor ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a diyor ki, şu develeri sana vereyim, kızımı bana ver götüreyim. Ve zaten kızına da diyor, sen bizi rezil ettin diye çıkıştıktan sonra bu mesele oluyor. Kızımın fidyesi bu develerdir diyor Haris. Fakat o Akik Vadisi'nde bıraktığı develeri hiç kimse bilmiyor Haris'ten başka. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, peki o vadiye bıraktığın iki deve ne olacak? Deyince Haris diyor ki, vallahi onu Allah'tan başka kimse bilmiyordu. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün diyerek iman ediyor ve birlikte getirdiği kabilesine de söylüyor. Diyor ki, bu Allah'ın Resulüdür, ben ona iman ettim diyor. Ve kızımı da sana veriyorum diyor. Onunla evlenebilirsin diye de kendince izin vermiş oluyor. Ve böylelikle 400 dirhem mehir karşılığında nikah akdi yapılıyor Peygamberimiz Aleyhisselam'la Berre'nin. Böylece Berre hicretin 5. yılında müminlerin annesi olma şerefine kavuşmuş oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Berre ismini değiştiriyor tabii ki. Günümüzde de Berre ismi kullanılan bir isim biliyorsunuz. Berre ismini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cüveyriye olarak değiştiriyor. Çünkü Berre iyilik, hayır manalarına gelen bir isim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Berre Resulullah'ın yanından çıktı. Yani iyilik, peygamberin yanından çıktı denilmesini istemediği için veya sorulduğu zaman Berre orada mı? Hayır, Berre burada yok, Berre yani burada iyilik yok, hayır yok denmesin diye o isimden hoşlanmıyor ve değiştiriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ona küçük kız, kadıncık anlamına gelen Cüveyriye adını veriyor. O da Hazreti Cüveyriye annemiz bu sıralarda 20 yaşlarında bulunuyordu. Baktığımız zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerinin her biri farklı farklı hikmetler barındırıyor. Cüveyriye annemizle olan evliliği de aynı şekil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu evliliğiyle Beni Mustalik kabilesine akraba oluyor ve onların dostluğunu kazanmış Efendimiz Aleyhisselam. Düşmanlıklarına da böylece engel olmuş oldu. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kabileyle akraba olduğunu duyan ashab-ı kiram da ellerindeki bütün esirleri serbest bırakıyor. Diyorlar ki, Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını esir almak uygun düşmez, biz onları serbest bıraktık deyip serbest bırakıyorlar ve bir kabile Hazreti Cüveyriye vesilesiyle hem esaretten kurtulmuş hem de iman nimetiyle nimetlenmiş oluyorlar. Ve bu yönüyle Hazreti Cüveyriye radıyallahu anhayı takdir eden Hazreti Ayşe annemiz onun hakkında diyor ki, ben Cüveyriye kadar kavmine hayrı dokunan bir kadın görmedim. Mustalik oğullarından yüzlerce kişi onun sayesinde esirlikten kurtuldu. İltifatında bulunmuştur. Baktığımız zaman bunu da günümüze uyarlayacak olursak, hani her hanım sahabenin örnek alınacak bir yönü var ya, bakıyoruz yani bir tarafta müşriklerin, Yahudilerin lideri konumunda bir baba, bir tarafta bir kız, genç bir kadın, kocası yeni vefat etmiş, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımı olma şerefiyle şerefleniyor. Peki günümüzdeki İslam düşmanlarının yakınları neden böyle? Yani kalbine iman nuru dolduysa kardeşim, seni engelleyen nedir Müslümanlarla birlikte olmaya? Müslümanların arasına girmene engel olan nedir? Müslümanlarla çalışmana engel olan nedir? Allah korkusu kalbine yerleştiyse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi senin yüreğinde yer ettiyse, yüreğinin bir köşesini yakıp kavuruyorsa, senin işte benim yakınlarım, anam babam, müşriklerin önde gelenleri beni bırakmazlar, ben bir şey yapamam, ben işe yaramam demenin sebebi ne? Yani bu bize en güzel örnektir aslında. Bir Yahudi liderin kızı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih ediyor. Ve babası geldiği zaman bir sürü develerle mahcup da olmuyor. Ya babam onca yolu gelmiş, benim için develer getirmiş, ben gideyim sonra gelirim bile demiyor. Ve diyor ki, ben Allah'ı ve Resulünü tercih ettim, gidebilirsin babacığım diyebiliyor. Ama günümüzde bir ufacık etkinliğe gidecek olan kardeşlerimiz diyor ki, benim
ailem işte mürtedlerin en başını çekiyor. Ben gelemem. Bana şöyle yaparlar, böyle derler. Bir evlilik yapacak. İşte ben falanla evlenirsem namazlı abdestlidir, olmaz. Zaten sen iman etmişsen seni başkası paklamaz, sana başkası gelmez ki. Sen başkasıyla mutlu olamazsın ki, başka yerlerde huzur bulamazsın ki. Ve o insanlar ne kadar istediklerini yapsan da senden razı olmaz ki iman etmişsen. İşte biz biraz da burada kaybediyoruz. Yani imanı tercih ettikten sonra imanın gereklerini tercih edemiyoruz. Sadece kalbimizde bir şey olarak, bir olgu olarak kalıyor iman. Bizi harekete geçirmiyorsa o imandan ne fayda göreceğiz ki? Cüveyriye annemiz vakur ve metanetli bir hanımdı. Uzun süre zikirle meşgul olurdu. Vaktinin çoğunu da ibadet ve zikirle geçirmeyi seven bir annemiz Hazreti Cüveyriye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la 6 yıl kadar beraber yaşamış, 7 tane de hadis-i şerif rivayet etmiş. Birisi şudur, yani zaten her dua bir olay üzerine ya da her hadis-i şerif bir olay üzerine gelmiştir ya. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından sonra Hazreti Cüveyriye annemizin evinden çıkıyor ve bir yere gidiyor. Hazreti Cüveyriye validemiz de o sırada namaz kılmakta. Geri döndüğü zaman Peygamberimiz Aleyhisselam bakıyor ki Hazreti Cüveyriye hala seccadede namaz kılıyor. Diyor ki, ey Cüveyriye, sen benim bıraktığım hal üzere misin? Öğlen vakti olmuş tabii ki. Yani hala namaz mı kılıyorsun? Hiç ara vermedin mi? Hayır ya Resulallah, diyor. Hep namaz kılıyordum. Senin bıraktığın hal üzereyim, diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, ben senin yanından ayrıldıktan sonra 3 defa bir söz söyledim. Şu 4 cümleyi söyledim. Ve senin sabahtan beri yaptığın işle, yani namazla tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur, buyuruyor. Bu kelimeler nedir ya Resulallah dediği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu duayı söylüyor ona. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati şeklindeki zikri, diyor. Eğer 3 kere söyleseydin şimdiye kadar yaptığın hepsinden daha ağır gelirdi. Anlamı da şudur. Yarattıkları sayısınca, razı olacağı şekilde, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimelerinin adedince Allah'ı hamd ile tesbih ederim demek. İşte Cüveyriye annemiz bize bu duanın, yani bizim bu duayı öğrenmemize vesile olmuş bir annemizdir. Rabbim kendisinden razı olsun. Bu duayı zaten nakleden de, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bize ulaştıran da kendisidir. Yine bir gün Cuma günü Cüveyriye annemiz oruç tutmayı da seven bir insanmış. Oruç tutuyor Cüveyriye annemiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına geldiğinde bakıyor ki oruçlu, niyetli yani. Diyor ki, ey Cüveyriye, dün oruç muydun? Hayır ya Resulallah, diyor. Peki yarın oruç tutmaya niyetlendin mi, tutacak mısın? Hayır ya Resulallah, diyor. O halde, diyor, iftar et, orucunu boz yani. Çünkü Cuma günü müminlerin bayramı olduğu için o gün oruç tutmak protesto gibi olduğundan tek gün Cuma günü oruç tutulmaz. Bunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cüveyriye annemiz vasıtasıyla bize öğretmiş oluyor. Cüveyriye validemiz çok hayırsever, diğer annelerimiz gibi. Kendisi yemiyor, fakirlere yediriyor. Yoksulları koruyup kolluyor. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun odasına geliyor ve diyor ki, ey Cüveyriye, yiyecek bir şey var mı? O da diyor ki, ya Resulallah, vallahi yanımda yiyecek hiçbir şey yok. Biraz koyun kemiği vardı, onu da sadaka olarak verdim, diyor. İşte ne mutlu bir hayat, ne güzel bir ahlak. Kardeşini kendine tercih etmek, infak ve ihsar sahibi olabilmek. Onlar darlıkta da infak ederlerdi. Biz de bolluktan bile kısıyoruz, o payı da kendimize ayırmaya çalışıyoruz. Fakat o bize de yetmiyor. Ne birisinin yarasına merhem oluyor, ne de bizim derdimize derman oluyor. İşte kardeşini kendine tercih etmek, zahit ve abid bir şekilde yaşayabilmek,
böylece ahirette hesabını kolaylaştırmak. Onlar hesaplarını kolaylaştırdılar. Rabbim bizlerin de hesaplarımızı kolay eylesin ve bizleri de böyle bir ahlakla mutlu bir şekilde yaşatsın Rabbim. Dediğimiz gibi her bir annemiz, her bir hanım sahabe bize bir kesit sunuyor hayatından. Yani adeta al bunu da bendeki bu emaneti sen al, sen devam ettir. Hani ilk programımızda demiştik ya, öğrendiğimiz bir keki, bir pastayı yapıyoruz, misafirlerimize sunuyoruz ya. Aynen o şekil bizim hanım sahabelerden aldığımız her şeyi misafirlerimize, komşularımıza, etrafımızdaki insanlara, yolculuk sırasında olsun, evimizde olsun veya bir yere misafirliğe gittiğimizde olsun, bizim bunları sunmamız gerekiyor. Bakın bende bu var, yani ben bu özelliği kazanmışım diye hal ve hareketlerimizle göstermemiz gerekiyor. Yoksa istediğimiz kadar anlatalım burada, yani biz de dahil olmak üzere istediğimiz kadar anlatalım hanım sahabeleri, gerçekten hayatımıza geçiremedikten sonra, yaşamadıktan, yaşatmadıktan sonra o sadece bir hikaye olarak kalacak. Rabbim onları bir hikaye olarak bırakmasın, günümüzün de Cüveyriyeleri olsun diyoruz. Rabbimizden niyazımız günümüzün de Hafsaları olsun, günümüzün Ayşeleri, Fatımaları olsun, günümüzün Rümeysaları olsun, Nesibeleri olsun. Rabbimizden niyazımız bizleri onların güzel izlerini takip ederek yetiştirmesi ve o yolda yaşatıp o yolda canımızı vermemizdir. Bir sonraki programda buluşmak duasıyla Rahman'a emanet olunuz.

0: Hanım sahabeler ve biz sona erdi.
1: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayın.
2: Bu frekansta. Vuslat Efendim.

Ey merhametliler merhametlisi, halimizi sadece sana açıyor, içimizi yalnız sana döküyor ve son bir kere daha en içten iniltilerle engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Medet ey gizli açık her halimizi bilen. Medet ey hayat ve kaderimize hükmeden. Medet ey ilk kapı ve son merci. Senden ayrı düştüğümüz şu meş'um dönemde hiç kimse imdadımıza koşmadı. Feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı. Hep hicranla inledik ve hasretle yutkunup durdu. Eyyub'a hayatın ırmağının çağı göründüğü, Yakub'a Yusuf'un gömleğinden kokular gelip ulaştığı şu günlerde tıpkı o hasretkeş nebi gibi tasamızı, dağınıklığımızı sana arz ediyor ve rahmetinin ihtizazını bekliyoruz. Aslında herkesin kapılarını yüzümüze kapadığı ve çığlıklarımıza kulaklarını tıkadığı dönemlerde dahi senin kapıların müracaat eden herkese açık, lütuf ve ihsanların sağanak sağanak, teveccühlerin de başımızın üzerindeydi. Yoldan çıkan biz, yolsuzluk yaşayan biz, ufkumuzu karartan da bizdik. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, şu renk atmış simalarımıza, şu tekleyen nabızlarımıza, şu ritmi bozulmuş kalplerimize ve şu yürekler acısı halimize merhamet buyur da içinde bulunduğumuz kahredici şu sıkıntılardan bir çıkış yolu göster ve dirilmemize izin ver. Çaresizlikle kıvranırken dahi ümitle çarpan sinelerimize, yaşlarla dolan gözlerimize, hacaletle kızaran yüzlerimize şefkatle teveccüh buyur. Bir kez daha kapı kullarını bağışla.

hatalarımız bütün denizleri kirletecek kadar cesim ve ürpertici. Sana karşı tavırlarımız mahvolmuş kavimlerin hallerinden birkaç kadem daha ileri. Kalbi, ruhi hastalıklarımız cüzzamdan, kanserden daha amansız. Dertlerimizi dergahına açıyor, dermanı da senden ümit ediyoruz. Sen kimsesizler kimsesi ve bizlerin melceğisin. Senden başka ilah yok ki ona el açıp yalvaralım. Kapından gayrı kapı yok ki varıp ona dayanalım. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka güç ve kuvvet de tanımıyoruz. Gören, bilen, duyan sadece sensin. Aç ufkumuzu ve bize kendimiz olma idrakini lütfeyle.

Ey yüce yaratıcı, cihanın bütün mülk ve saltanatı senin bayrağının altında, sana boyun eğmekte ve sultanlar senin kapında sana kölelik etmektedirler. Her şey sana koşar, senden varlık dilenir. Sense kendinden varsın. Emanet varlıklar var olur, şekillenir, sonra da söner giderler. Sense bütün bunlardan beri ve müstanisin. Teksin, eşsizsin, ihtiyaçsızsın. Bütün varlıklar birliğinden medet umar. Ey rahmeti sonsuz Allah! Bizler senin kapının bendeleri ve bu uğurda dünya ve ukbadan geçmeye kararlı sadık kulların olarak bugüne kadar kimseye secde edip kul olmadık. Derdimizi senden başkasına açmadık. Açtıksa da bin tevbe diyerek dönüp dergahına sığındık. Sen bu kapından ayrılmayanların kadehlerini muhabbetinle doldur ve asırlardan beri dudağı tebessüm bilmeyenlerin yüzünü güldür. Ey yaslıların ümit ve huzuru, ey gariplerin sahibi, ey çaresizlerin çaresi, naçar kalmış kullarına bir perde aç, açlıklarını gider ve dertlerine derman ol.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

0: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakınyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
0: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
0: Bakalım dedi Süleyman, doğru mu söyledin, yoksa yalancının teki misin, bunu anlayacağız.

Sen şimdi şu mektubumu götür, bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle.

0: Kraliçe, değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi.
1: İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim.
0: Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayıp
1: Ellâ te'lû aleyye ve'tûnî muslimîn.
0: Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin diye devam etmektedir.

0: Değerli danışmanlarım, bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Pek iyi bildiğiniz gibi, sizi çağırmadan, size danışmadan hiçbir meseleyi hükme bağlamam.
1: قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ
0: Onlar, biz güçlü, kuvvetliyiz, savaşçı milletiz. Ama yetki sizindir. Değerlendirip, münasip gördüğünüz emri verin, dediler.

Doğrusu dedi kraliçe, hükümdarlar bir ülkeye girince oranın düzenini alt üst eder, halkının eşrafını da sefil ve zelil ederler. Evet, istilacılar hep böyle yaparlar.

Elçi Süleyman'a gelince, o elçiye, siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği nimetler, sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Ama siz hediyenizle böbürlenirsiniz dedi.

Sen dön ve onlara de ki, biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız.

Daha sonra Süleyman, onların itaatlerini bildirmek üzere huzuruna geleceklerini öğrenince, yanındaki danışmanlarına, "Değerli danışmanlarım, onların itaat içinde huzuruma gelmelerinden önce, içinizden kim onun tahtını bana getirebilir?" dedi.

Cinlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit, ben dedi, sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter. Hem de zayi etmeden, güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim.

Ama nezdinde kitaptan ilim olan bir zat da, ben sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim der demez, Süleyman kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce, bu Rabbimin lütuflarındandır. Bu şükür mü edeceğim yoksa nankörlerden mi olacağım diye beni sınamak içindir. Şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük eden ise bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstagnidir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur.

Devamla dedi ki, şimdi kraliçenin tahtının şeklini değiştirin. Bakalım onu tanıyacak mı, tanımayacak mı?

Süleyman'ın huzuruna girince ona, senin tahtında böyle midir diye soruldu. Sanki o, dedi. Zaten bize daha önce ilim nasip edildi. Onun içinde biz teslimiyet gösterenlerden olduk.

Öteden beri Allah'tan başka taptığı putlar tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o kâfir bir millete mensup idi.

Kraliçeye, "Buyurun saraya girin," denildi. Sarayın eyvanını görünce, zemininde engin ve duru su olduğunu zannedip, eteğini yukarı çekti. Süleyman, "Bu sırçadan yapılmış şeffaf bir saraydır." Kraliçe, "Ya Rabbi," dedi. "Ben senden başkasına ibadet etmekle kendime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum."

Bir vakit biz Semud halkına da yalnız Allah'a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih'i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük oluverdiler.

Ey halkım, dedi. İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz?

0: Biz dediler, senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz imtihana tutulan bir toplumsunuz, diye cevap verdi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 çete vardı ki, bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı.

0: Allah'a yemin ederek aralarında şöyle anlaştılar. Geceliğin ona ve yakınlarına baskın yapıp hepsini öldürür, sonra da sahip çıkan akrabalarına yakınlarının öldürülmesi esnasında orada bulunmadığımızı bildirir ve biz gerçekten doğru söylüyoruz deriz.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar bir tuzak kurdular. Ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk. Onların planlarını alt üst ettik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Bak, işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu? Biz onları da, kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik.

0: İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
0: Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki, siz göz göre göre pek çirkin ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha.

0: Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
7: Vuslat FM.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İsim veya doğum tarihi gibi bilgilerle analizler yapmak caiz midir?
1: Üzülerek söyleyelim ki böyle şeylerin çoğunun ne ilmi ne dini bir dayanağı yok. Yani bu bir kere bilinsin en başta. Şimdilerde kendilerini isim analisti diye takdim eden bazıları işte ya da biraz daha böyle işe ilmi bir zemin katmak için nümeroloji ilmiyle uğraşıyoruz deyip aslında modern bir falcılık, modern bir kahincilik yapma adına ortaya çıkan insanların sayısının her geçen gün çoğaldığını görünce gerçekten bu konudaki imtihanımızın farklı bir boyutlarda olduğunu da görüyoruz, şahit oluyoruz. Artık bu konuda daha da duyarlı olmamız lazım benim güzel kardeşlerim. Kimselerin bizi din adına, Allah adına, bizim böyle hassasiyetlerimizi kullanarak, maneviyat dünyamızı kullanarak kullanmasına fırsat vermeyelim. Hem paramızın hem de daha da ötesi yani maddi işin maddi ayağı bir başka ama Allah korusun bu işin başka bir boyutu da var. Özellikle dinimizin, inancımızın, tevhid akidemizin zedelenmesine kadar işi vardıracak bu tarz şeylerden uzak durmamız ve böyle şeylere talep etmememiz. Çünkü bizim taleplerimiz aslında bu alanda sektörlerin oluşmasına, bazı rantçıların daha fazla ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bunlara karşı çok ciddi bir biçimde duyarlı olmamız gerekiyor. Şimdi burada iki tane önemli meseleyi hatırlayarak özellikle bu sorunun cevabını size vermek istiyorum. Hatırlayın mesela cahiliyede Ezlam ve Eysar diye iki alan vardı. Bu Darun Nedve'de de aslında bir İşte diyelim ki o günkü o kadar etkili bir şey gibi bak.

geleceğe dair kehanetlerde bulunuyorlardı. Bütün bunların hepsini Allah haram kıldı. Yani bugün mesela özellikle Ezlam ve Eysar başlığının altına girecek ama modern isimlerle, farklı isimlerle bize takdim edilen şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir işin sadece ismi o işin hükmünü belirlemiyor. Siz böyle çok farklı bir isim de koysanız, eğer o isim koyduğunuz şey Allah'ın sınırları çerçevesinde haram olarak görülen bir işse o iş haram olarak değerlendirilir. E şimdi yine hatırlayalım, bakın Maide suresinin 3. ayetinde Rabbimiz demedi mi? Fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Maide suresinin yine 90. ayetinde fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bundan kaçının ki umulur ki kurtuluşa erersiniz demedi mi? Yunus 20'de, Neml 60'da, Enam 59'da ve daha nice ayetlerde de gaybı sadece Allah'ın bildiği söylenmedi mi? Gayba ait, geleceğe ait herhangi bir insanın bir bilgisinin olamayacağını Allah çok net bir biçimde ortaya koymadı mı? E bizim rehberimiz, önderimiz, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fal yapan ve falcıya başvurup ondan haber soran bizden değildir dedi. Yani Allah Resulü'nün bakın bizden değildir demesi hepimizin ödünü koparması gerekir. Ya diğer bir hadis var ki daha başka da var ama bir tane daha sadece aktaracağım. Bir falcıya gidip ona soru soran ve onun söylediklerini de tasdik eden kimse Muhammed'e indirilen şeyi inkar etmiş olur diyor. Bakın bu kadar mesele önemli bir meseledir ve gerçekten bu noktada bizde çok daha ciddi bir biçimde duyarlılık oluşturulmalıdır. İkinci bir husus daha var benim güzel kardeşlerim. Yine biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz ki İslam'da tefeül var, teşeüm yok. Tefeül ne? Hayra yormak. Her neyse hayra, güzelliğe, iyiliğe yormak. Olanda da hayır vardır, olacakta da hayır vardır. Ama teşeüm şerre yormak, yani farklı bir biçimde kötülüğü çağrıştırmak, kötü bir şey olarak düşünmek, kötü olarak bazı şeyleri tasarlamak, bu yok, bu yok. Dolayısıyla her ne yapacaksak hayra yorma, tefeül etme bu dinin bizden istediği bir sorumluluk. Şimdi benim güzel kardeşlerim, fazla batılı tasvir etmek istemiyorum size. Belki hiç bilmeyenler de dinleyecek bu cevabı ama yaygın olduğu için biraz bu konuda da bilgi vermek istiyorum. Ne yapıyor mesela bu işte isim ve doğum tarihleri üzerinden analiz yapanlar? Mesela gidiyorsunuz o çok bilmiş arkadaşlara, bunlar bazen erkek oluyor bazen hanım oluyor. İsminizi söylüyorsunuz, annenizin ismini söylüyorsunuz, doğum tarihinizi söylüyorsunuz. Nerede doğduğunuzu söylüyorsunuz, annenizin nerede doğduğunu söylüyorsunuz, şu anda nerede yaşadığınızı söylüyorsunuz. Bu bilgiler ışığında hemen size bir şey söylüyor. Diyor ki sizin enerjiniz yüksek ya da sizin enerjiniz az. Bunu dedikten sonra da başlıyor size bazı tavsiyelerde bulunmaya. Mesela diyor ki sizin artık bundan sonra kendi isminizi değil de bir mahlas kullanmanız gerekir. Çünkü enerjiniz farklı olduğu için üzerinize bir şeyler çekiyorsunuz. Nedir işte, diyelim ki isminiz Hatice. Diyor ki bundan sonra Hatice ismini siz yine insanlarda kullansanız bile kendinize bir mahlas edinin, bir müstahar isim ve o müstahar isminizi 41 kere elinizi göğsünüzün üzerinize, kalbinizin üzerine koyarak kendinize telkin edin. İsminiz Hatice de olsa mesela, diyelim ki kendinize Merve deyin. Ene Merve, ene Merve diye 41 kez bunu söyleyin diyor. Ondan sonra diyor ki şunları yemeniz lazım, bunları yememeniz lazım, sizin seyahate çıkmanız lazım ya da seyahate çıkmamanız lazım, sizin yüzük kullanmanız lazım ya da sizin kravat iğnesi kullanmanız lazım, sizin şöyle küpe kullanmanız lazım, şunu yapmanız lazım. Eğer işte farklı bir şey varsa onları da söylüyor. Bütün bunların hepsinin yanında bir de meseleye bir dini motif katıyor. Mesela diyor ki sizin esmanız şu. Yani herkesin kendine özgü bir esması var. İşte o verilen bilgiler çerçevesinde diyor ki mesela sizin artık esmanız Ya Rauf. Bu Ya Rauf'u 267 kez çekeceksiniz mesela. Sizin esmanız mesela Ya Tevvab. Siz bu Tevvab ismini diyelim ki 157 kez, hep sonu tek rakam olacak şekilde ama ilginç ilginç rakamlar böyle. Bu rakamlarda bunları çekeceksiniz diyor ve başka şeyler de söylüyor. Peki bu söylenenlerin

Dayanağı ne? Yani ilmi bir dayanağı var mı? Yok. Dini bir dayanağı var mı? Yok. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe, alimlerimizden herhangi biri böyle bir şey yapmış mı? Yok. Dolayısıyla onların yapmadığı bir şeyi dini olarak bir meseleye yaslayarak yapamayacağımız için bunun adının ne olduğunu biliyorsunuz siz. Ve buna inanmanın, bunun üzerinden bir hayat yaşamanın bambaşka zararları da var. Mesela orada verilen bilgilerden bir tanesi. Diyor ki işte sizin renginiz şu diyor. Bu rengin dışındakileri işte şöyle değerlendirin, bu rengi böyle değerlendirin. Size bir uğur atfediyor ya da bir yüzük taktırıyorsa size uğur atfediliyor. Size bir şey söylüyor, seyahate çıkmayın diyor. Siz ev hanımısınız mesela, evde daha mutlu olursunuz. Ya da falanca yere seyahate çıkın diyor. Bakın fal oklarının yaptığının bir benzerini aslında size yaptırıyor. Aslında o söylenen şeylerle hayatınızın üzerine farkına varmadan bir ipotek koyduruyor. Aslında söylediği şeylerle sizi yönlendiriyor. Bazı söylediği şeyler de zaten herkeste var. Yani bazı rahatsızlıklar, mesela siz diyor mesela depresyona biraz daha meyillisiniz. Aa, şahıs da bunu duyunca o nasıl bildi falan filan diye bir şeyler söylüyor. Nihayetinde zaten herkes depresyona girecek bir hale girmiş. Yani şu anda memleketteki hal belli, dünyadaki hal belli. Dolayısıyla bu tarz şeyleri bilmesi ya da bizde olan bazı şeyleri de tespit etmesi o insanların doğru olduğunun işareti değil benim güzel kardeşlerim. Onun için bunların hiçbir tanesinin ne dini ne ilmi dayanakları yok. Boşu boşuna hem maddi anlamda, inanın ki maddi tarafı yine bir tarafa, ya işin içerisinde şirk var. İşin içerisinde tevhidin zedelenmesi var. İşin içerisinde Allah Resulü'nün biraz önce söylediğim uyarıları, Kur'an'ın söylediği ve bu konuda çok ciddi bir biçimde sınırları belirlenen bir mesele var. Onun için bu konuda çok daha ciddi bir biçimde duyarlı olmamız gerekiyor. Peki isimler konusunda, isimlerin gerçek analizi konusunda bir bahis var mı bu dinde? Var. Biz onun için zaten ne yapıyoruz? Güzel isimler koyuyoruz. Eğer koyduğunuz ismin anlamı ve çağrışımı güzelse, bu kişi için yapılmış fiili bir duadır. Her insana da isminden zaten bir nasibi vardır. O nasibi almak için zaten güzel isimler koyuyoruz. Yine mesela bizim kültürümüzde var olan bir ebced hesabı var biliyorsunuz. O ebced hesaba göre, yani kelimelere, harflere daha doğrusu sayısal değerler vermek ve o sayısal değerlerle de bazı mesajlar almak, tevafuklar oluşturmak. Bunlar farklı bir şey. Mesela bu ebcedle alakalı da inşallah ileride belki bir sorun var da bir soruya cevap verebiliriz. O işin ayrı bir boyutu. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı isimleri değiştirmedi mi? Bundan dolayı değiştirdi. Bazı isimleri de hayra yormadı mı? Evet, mesela Hudeybiye'yi hatırlayın. Efendimiz gelen elçinin Süheyl olduğunu duyunca ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Gelen Süheyl'dir, işimiz kolay olacak dedi. İsmi aslında analiz etti sallallahu aleyhi ve sellem orada, ama analiz ederken de hayra yorarak bu manada bir güzellik ortaya çıkarmış oldu. Bunlar var İslam'da, ama bu arkadaşların yaptıkları bunlar değil. Bunların yaptıkları başka bir şey ve o yapılanların dediğimiz gibi ne dini ne ilmi hiçbir dayanakları yok. Boşu boşuna bu konuda kendimizi sıkıntıya sokacak şeyler yapmayalım ve gerçekten de korumamız gereken en önemli mesele olan tevhid akidemizi koruma noktasında hassasiyet içerisinde olalım ki yarın meseleyi başka boyutlara vardırmış ve Allah, yani gerçekten Allah korusun, inancını zedelemiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna çıkma gibi bir duruma düşürmesin Allah bizleri. Bu konuda duyarlılığımız artması için dua ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi. Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: 7 gün 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Abdullah Kavan, Doğru Haber. Dilin korunması temel bir hak mıdır? İnsanın ana vatanı çocukluğudur sözü, bireyin erken dönem yaşantılarının hayat boyu süren etkisini vurgulamaktadır. Çocukluk, kimliğin şekillendiği, düşünme, algılama ve anlamlandırma süreçlerinin temellerinin atıldığı kritik bir dönemdir. Bu dönemin en belirleyici unsurlarından biri ise ana dildir. Ana dil, bireyin kendisini ifade etmesini, dünyayı kavramasını ve toplumsal aidiyet geliştirmesini sağlayan temel bir araçtır. Bu yönüyle ana dil, insan yaşamında yalnızca pedagojik değil, aynı zamanda fıtri bir nitelik taşımaktadır. İnsanın yaratılışında külli bir irade bulunmaktadır. Bu külli irade, bireyin hayatında bazı temel unsurlar aracılığıyla somutlaşır. Coğrafya, inanç ve dil bu unsurların başında gelmektedir. Coğrafya, insanın içinde doğup büyüdüğü mekansal çerçeveyi, inanç değer dünyasını, dil ise düşünce ve kimlik inşasını belirlemektedir. Dolayısıyla dil, bireyin kişisel ve toplumsal varlığının ayrılmaz bir parçası olarak fıtri bir gerçeklik niteliği taşır. Bu bağlamda ana dilin korunması meselesi yalnızca kültürel bir tercih değil, aynı zamanda temel bir hak olarak ele alınmalıdır. Ana dilin fıtri niteliğinden hareketle şu soru önem kazanmaktadır. Dilin korunmasına ilişkin haklar hangi temellere dayanmaktadır? Bu haklar üç ana başlık altında değerlendirilebilir. 1. Dini açıdan. Semavi dinler incelendiğinde dillerin korunmasına karşı herhangi bir yasaklayıcı veya dışlayıcı yaklaşımın bulunmadığı görülmektedir. Aksine semavi dinlerde ve hassaten müntesibi olduğumuz İslam inancında farklı dillerin varlığı ilahi düzenin bir parçası olarak kabul edilmekte ve bu çeşitlilik Allah'ın ayetlerinden biri olarak ifade edilmektedir. Bu yaklaşım dil farklılıklarının meşru ve korunması gereken bir gerçeklik olduğunu ortaya koymaktadır. 2. Hukuki açıdan. Uluslararası hukuk perspektifinden bakıldığında UNESCO ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sözleşmelerde dillerin ve kültürlerin korunmasına yönelik kapsamlı düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. 1948 tarihli Uluslararası İnsan Hakları belgeleriyle başlayan süreçte dillerin ve kültürel kimliklerin korunması halkların temel hakları arasında kabul edilmiş ve bu anlayış günümüze kadar süreklilik kazanmıştır. 3. İnsani açıdan. İnsani ve evrensel değerler temelinde tüm insanların eşit doğduğu ve eşit haklara sahip olduğu ilkesi benimsenmektedir. Bu ilke doğrultusunda yalnızca resmi dilin değil, azınlık topluluklarına ait dillerin de korunması gerektiği açıktır. Ana dilin korunması, bireyin kimliğini sürdürebilmesi, toplumsal hayata eşit katılım sağlayabilmesi ve insan onurunun muhafazası açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Sonuç olarak konuya genel bir perspektiften bakıldığında dilin hem inanç sistemi açısından hem hukuk düzeni bakımından hem de insan hakları çerçevesinde korunması gereken temel bir insani hak olduğu görülmektedir. Esma Akbalık, Doğru Haber. İbrahim Ateş'e, Hacer Çöl'e, İsmail Bıçağa razı oldu. Teslimiyet ve tevekkülün adı. İbrahim, Hacer ve İsmail. İbrahim teslim oldu, Hacer tevekkül etti. İsmail kurban olmaya razı oldu ve insanlık tarihin hiçbir döneminde benzeri görülmemiş bir aile tablosuna şahitlik etti. Bu öyle bir teslimiyet hikayesidir ki ne bir itiraz vardır içinde, ne bir sitem, ne de ilahi emre karşı en küçük bir tereddüt. Bir baba Rabbine teslim olmuştu. Bir anne Rabbine güvenmişti. Bir evlat Rabbine adanmıştı. Aynı hedefe yönelen üç yürek, aynı secdede buluşan üç ruh, aynı imanın etrafında kenetlenmiş üç mümin. Kimse kimseyi suçlamıyordu. Kimse kaderle çekişmiyordu. Kimse neden ben demiyordu. Çünkü onların hayatında ben yoktu. Rabbim vardı. İşte bu yüzden Allah onların teslimiyetini bütün çağlara örnek kıldı. İbrahim'in ateşini gül bahçesine çevirdi. Hacer'in gözyaşlarını zemzem eyledi. İsmail'in boynuna dayanan bıçağı susturdu ve kıyamete kadar sürecek bir kulluk destanı yazdı. Düşünün, ıssız bir çöl, ne bir ağaç, ne bir gölge, ne bir damla su. Ufka kadar uzanan sessizlik ve yalnızlık. Bir anne ve küçücük yavrusu. Hazreti Hacer validemiz böyle bir vadide bırakıldı. Bugünün insanı küçücük bir sıkıntıda ümitsizliğe düşerken o bir başına çölün ortasında kaldı. Ama önce sebebi değil, emri sordu. Bunu Allah mı emretti? Hazreti İbrahim'in evet cevabını alınca tarihe altın harflerle yazılacak o cümleyi söyledi. Öyleyse Allah bizi zayi etmez. İşte tevekkül buydu. Kapılar kapandığında Allah'a güvenebilmek. Sebepler tükendiğinde umudu kaybetmemek. Çaresizliğin ortasında bile Rahman'ın merhametini görebilmek. Sonra başladı koşmaya. Bir annenin yüreğiyle, bir müminin sabrıyla, bir kulun duasıyla. Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya. Bir kez, iki kez, yedi kez. Belki dudakları kurumuştu, belki yüreği yanıyordu ama durmadı. Çünkü tevekkül, oturup beklemek değil, Allah'a güvenerek elinden geleni yapmaktır. Allah dileseydi Hacer validemiz hiç koşmadan da Zemzem'e kavuşabilirdi. Fakat Rabbimiz bütün çağların Hacerlerine bir ders vermek istiyordu. Gayret et kulum, ben bereketi ardından gönderirim. Bu yüzden Zemzem sadece bir su değildir. Bir annenin duasıdır. Bir mücadelenin ödülüdür. Bir teslimiyetin meyvesidir. Ve kıyamete kadar bütün müminlere uzanan ilahi bir rahmettir. Ne güzel söylemişler. Kader gayrete aşıktır. Peki ya Hazreti İbrahim? Onun imtihanı sadece ateş değildi. Önce canıyla sınandı. Sonra yurdundan ayrıldı. Sevdiklerinden uzak kaldı. Ve nihayet yaşlılık günlerinde kavuştuğu evladıyla imtihan edildi. Bir baba için bundan daha ağır hangi imtihan olabilir? Yıllarca hasretini çektiği yavrusunu Allah yolunda kurban etmeye hazırlanmak. Fakat İbrahim aleyhisselam sevgisini Rabbinin sevgisinin önüne koymadı. Emir gelince tereddüt etmedi. Çünkü o biliyordu. Allah'a verilen hiçbir şey kaybolmaz. Allah için vazgeçilen hiçbir nimet eksilmez. Allah uğruna feda edilen hiçbir kurban zayi olmaz. O yüzden İsmail'ini alıp Mina yollarına düştü. Ve İsmail, ah İsmail, belki bu kıssanın en sessiz kahramanı. Babasının gördüğü rüyayı işitince ne kaçtı, ne korktu, ne de itiraz etti. Başını teslimiyetle eğdi ve şöyle dedi. Babacığım, emrolunduğu şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İşte adanmışlık buydu. Canından önce Allah'ın rızasını tercih edebilmek. Boynunu bıçağa değil, Rabbine teslim edebilmek. O yüzden bıçak kesmedi o mübarek boynu. Çünkü Allah için kurban olmaya razı olanı Allah rahmetiyle kuşattı. Ve ardından gökten bir müjde indi. Bir koç, bir rahmet, bir ödül, bir ilahi ikram. Çünkü samimiyet imtihanını kazananları Allah asla mahcup bırakmaz. Evet kıymetli kardeşlerim, bugün bu kutlu ailenin neresindeyiz? Kurban bayramı yaklaşınca en güzel kurbanlıkları alıyoruz. Peki kurban sadece kesilen hayvandan mı ibaret? Hayır. Rabbimiz buyuruyor. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ancak sizin takvanızdır. Öyleyse kurban sadece bir ibadet değil, bir teslimiyet ilanıdır. Gönlümüzdeki en kıymetli İsmail'i Allah için feda edebilmektir. Kiminin İsmail'i malıdır, kiminin makamı, kiminin nefsi, kiminin tutkuları, kiminin vazgeçemediği alışkanlıkları, kiminin de Rabbinin önüne geçirdiği dünya sevgisi. Kurban gerektiğinde bunların hepsini Allah'ın rızası uğruna terk edebilmektir. Çünkü önemli olan kurban kesmekten önce kurban olabilmektir. Önemli olan İbrahim gibi teslim olmak, Hacer gibi tevekkül etmek, İsmail gibi adanabilmektir. Ve işte o zaman ateşler gül bahçesine döner, çöller zemzem olur, imtihanlar rahmete dönüşür, yaralar şifaya kavuşur ve kul Rabbi ile arasındaki mesafeyi secde kadar yakın bulur. Ey Rabbimiz! Bizlere Hacer'in sarsılmaz tevekkülünü, İsmail'in tereddütsüz teslimiyetini, İbrahim'in sadakat ve fedakarlığını nasip eyle. Gönlümüzde senden başka büyüttüğümüz bütün sahte sevgileri kurban edebilmeyi nasip eyle. Bizleri ateşi gül bahçesine çeviren teslimiyetin, zemzemi çağlara taşıyan tevekkülün ve kurbanı rahmete dönüştüren samimiyetin kullarından eyle. Amin.
0: Sesli Makale. Sesli Makale.
2: Sesli Makale.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Lineer kapı ve kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 23 Mayıs. Günün ayeti. Eyyub'u da an. Hani o Rabbine şüphesiz bu dert ve hastalık beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Enbiya Suresi 83. Günün hadisi. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Eğer insan şeklinde olmak insan olmaya yetseydi, Hazreti Peygamber ile Ebu Cehil aynı değerde olurdu. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu sadaka hatalara kefarettir. Kişinin yaptığı hatalara karşılık sadaka vermesi, bu davranışlarından pişmanlık duyup kendi nefsine karşı bir nevi müeyyide uygulamasıdır. Bu bağlamda sadaka vermek hataların tasihi için değerlendirilmesi gereken iyi bir fırsattır. Hata ve günahları ile ilahi sınırları ihlal eden kul, vermiş olduğu sadakalarıyla Rahman'ın kullarına yardımda bulunup onların gönlünü almak suretiyle adeta Rahman'ın sevgi ve merhametini tekrar kazanmaya çalışmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da hataları söndürür, ortadan kaldırır buyurarak bu duruma işaret etmiştir. Sadaka, gündelik hayatta farkında olmadan ya da istemeyerek yaptığımız hatalar için de bir kefaret ve affedilme sebebidir. Peygamberimiz ticaretle iştigal etmeleri sebebiyle alışveriş esnasında tüccarların boş söz ve yeminler sarf ettiklerini, onların bu gibi günahlarına verecekleri sadakaların kefaret olacağını söylemiştir. Cehennemden bahsettiği bir konuşmasında ise yarım hurma yani sadaka ile bile olsa cehennemden korunun buyurmuştur. Sözün özü. Sana bir kötülük yapan olursa Allah'ın seni affına bedel olarak onu affet. Sonuçta toprak olmayacak mısın? Toprak olmadan toprak oluver. Sadi Şirazi. Günün duası. Ey Rabbimiz! Gerek bize, gerekse anne ve babalarımıza verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya bizi muvaffak kıl. Rahmetinle bizi iyi kullarının arasına kat. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
7: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

İslam tüyjmara evin bete sağdıbın derdu birin ju vaqta hukmete çuye ketye navme şin girin ey İslam dilemet şevte iro etba'e dinete leher aliye dünyaye becihu varu rumete.

0: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sunar.
1: İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olduğu da ifade ediliyor. Bunun da altını çizelim. Detaylarını az sonra aktaracağız. İç gündemde CHP yönelik butlan davası gündemdeki yerini koruyor. Gün içerisinde de konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bir taraftan CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu, öte yandan yine yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'den açıklamalar var. Ve tabii bir taraftan da CHP'li kurmayların hem YSK'ya hem de Ankara Adliye Mahkemesi'ne yapmış olduğu başvurular vardı. O başvurularla ilgili yanıtlar da var, cevaplar da geldi. Onları da birazdan ana haberde paylaşıyor olacağız. Aktivistlerle ilgili Siyonist terör rejiminin sözde bakanı Ben Gvir'in tutumu, hakaretleri, aşağılık tavrı dikkat çekmişti. Ve Fransa'dan hiç beklenmedik ve de aynı zamanda takdirlik bir adım geldi. Ben Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Pazarı hareketlendi ve aynı zamanda Kurban Bayramı gündemiyle ilgili önemli haberlerimiz var. Birazdan paylaşacağız. Hadi başlayalım. Ana habere Lübnan'la başlıyoruz değerli izleyenler. Lübnan'da dünyanın gözleri önünde sivil bir katliam yaşanıyor değerli izleyenler. Siyonist işgal ordusunun ülkenin güneyine yönelik saldırılarında biri çocuk 11 kişi şehit oldu.
2: Dünya ülkeleri ve uluslararası kurumlar Lübnan'da yaşanan vahşete göz yumuyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Beka bölgesindeki Birital kasabası yakınlarında bulunan Nabisirik bölgesi en az 5 kez hedef alındı. Sur kentinde de iki ayrı yerde yerleşim yerleri Siyonist işgal rejimi savaş uçakları tarafından bombalandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun saldırılarında biri çocuk 11 sivilin şehit olduğunu açıkladı. Şehit edilenlerden ikisinin sınıra yakın bir yerde hedef alındıkları belirtildi. Siyonist işgal ordusu bunun ardından geniş çaplı hava saldırıları ve Güney Lübnan'a kara operasyonu başlatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan bu yana işgal ordusunun saldırılarında en az 3.111 kişi şehit oldu. Siyonist işgal ordusu ise çatışmalarda 22 askerini kaybettiğini ileri sürdü. Sağdan gelen görüntü ve haberlerse işgal ordusunu yalanlar nitelikte.
1: Lübnan'ın ardından Gazze'ye de devam ediyoruz değerli izleyenler. İşgal ordusunun Gazze şeridinin merkezindeki konut bloklara hava saldırısı düzenlemesi sonrası çok sayıda Filistinli aile yerinden oldu ve aynı zamanda 2 Filistinli de yaralandı. Son 48 saatte de 8 Filistinli şehit oldu.

0: Burej mülteci kampında dükkanların bulunduğu başka bir binayı da hedef aldı. Söz konusu saldırının da çevredeki blok için tahliye uyarısı yapılmasının ardından düzenlendiği ifade edildi. Kaynaklar, her iki tahliye uyarısının da onlarca ailenin panik içinde bölgeden kaçmasına neden olduğunu, özellikle kadınlar ve çocuklarda korku ve panik yarattığını belirtti. Ayrıca hava saldırılarında hedef alınan iki binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki yapılarda da ağır hasar meydana geldiği bildirildi. Hastane kaynakları ise Burej mülteci kampına düzenlenen saldırıda iki Filistinlinin yaralandığını, yaralıların Deir el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 Filistinli şehit ve 29 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal rejiminin saldırılarında 890 kişinin katledildiği, 2677 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 777 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İşgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72.783'e, yaralı sayısının da 172.779'a yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
1: Ana haberde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Pakistan arabuluculuğunda yürütülen temaslar sürerken ABD ile İran arasında üzerinde çalışıldığı öne sürülen olası anlaşma taslağının detayları ortaya çıktı. Suudi rejimi merkezi El Arabiya, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın 9 maddelik nihai taslak metnini yayımladı.
0: Suudi rejimi merkezli El Arabiya, ABD, İran arasındaki beklenen anlaşmanın nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı. El Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre taslak metin toplam 9 maddeden oluşuyor. Haberde ABD ve İran'ın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen anlaşmanın temel maddeleri sıralandı. Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal, kapsamlı ve şartsız ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt. Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması. Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri. Taslağın en kritik maddeleri de kaynaklara göre şu şekilde sıralandı. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer özgürlüğün garanti altına alınması, çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunu gibi, anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması, İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD'nin İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması, metinde ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlılıklarını yeniden teyit edeceği belirtildi. Taslağın iki tarafın resmi açıklaması ile birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Bu arada ABD basınına göre Trump yönetimi İran'a yönelik yeni askeri saldırı seçenekleri için hazırlık yapıyor. Henüz nihai karar verilmezken bazı askeri ve istihbarat yetkililerinin hafta sonu planlarını iptal ettiği, Pentagon'un olası İran misillemesine karşı yurt dışındaki ABD üslerinde geri çağırma listelerini güncellediği belirtildi.
0: ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken Washington'da yeni askeri saldırı hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. ABD basınına konuşan planlamaya doğrudan vakıf kaynaklar, Trump yönetiminin Cuma günü İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığını aktardı. Trump'ın hafta sonu oğlunun düğününe katılmama kararının da bu gelişmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümet

ilgili koşullar nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurdu. Başkanın Memorial Day hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planladığı ancak bu kararın ardından Beyaz Saray'a döneceği aktarıldı. Haberde bazı ABD askeri ve istihbarat yetkililerinin olası saldırı hazırlıkları nedeniyle Memorial Day hafta sonu planlarını iptal ettiği belirtildi. Savunma ve istihbarat yetkililerinin yurt dışındaki ABD askeri tesislerinde görev yapan personel için geri çağırma listelerini güncellemeye başladığı kaydedildi. Bu hazırlıkların Orta Doğu'da görev yapan bazı ABD birliklerinin bölgeden rotasyonla çıkarıldığı bir dönemde yapıldığı ifade edildi. Washington'ın olası İran misillemesine karşı bölgedeki Amerikan askeri varlığını azaltma çabası içinde olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD veya işgal rejiminden gelecek yeni saldırıların çatışmayı Orta Doğu'nun dışına taşıyabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı yeni saldırılara hayal bile edilemeyecek yerlerde ezici darbelerle yanıt verileceğini bildirdi.

0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin mutlak buttan kararıyla iptal edilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmada 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Suçlama, delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olarak açıklandı.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 38. Olağan Kurultay'da delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada İstanbul Polisi bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor.
0: Değerli izleyenler, mutlak butlanla ilgili CHP kurmayları hem Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne hem de Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti. Önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, sonra Yüksek Seçim Kurulu'ndan Özgür Özel'e kötü haber geldi. Adliye Mahkemesi de YSK'da CHP'nin itiraz başvurusunu reddetti.
1: CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itiraz etti. Bunun üzerine Hukuk Dairesi mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz başlıklı 394. maddesi ile temiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Bir kötü haber de Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan talebine itiraz üzerine toplandı. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin talebinin oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi. Mutta, kararın gerekçesine dair, ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde, dairenizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir, dedi.
0: Bu arada CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel yeniden CHP Grup Başkanı seçildi. Özel en kısa sürede olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu da söz konusu süreç sonrasında ilk kez CHP Genel Başkanı sıfatıyla açıklamalarda bulundu. Detaylarına bakalım.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler parti içi hareketliliği artırdı. Ankara'da yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel yeniden CHP Grup Başkanı seçildi. Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyunu alırken bir oy geçersiz sayıldı. Toplantıya 42 milletvekili mazeret bildirerek katılmadı. Özel'in yeniden grup başkanı seçilmesinin ardından parti içindeki süreç ve olağanüstü kurultay çağrıları gündeme geldi. Özel, yaşanan tartışmaların sona ermesi ve parti içi belirsizliğin giderilmesi için en kısa sürede olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu evinin önünde yaptığı açıklamada CHP'yi kuruluş ilkelerine yeniden kavuşturacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le yakın zamanda görüşme ihtimali bulunduğunu da dile getirdi.
2: Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti.
0: Gazze'ye ve Filistin'e dair haberlerle devam edeceğiz ama YSK'dan CHP ile ilgili bir başka karar daha var. Malum süreçle ilgili 38. olağan genel kurultayın söz konusu şaibe nedeniyle iptal edilmesi ve mutlak butlan kararı nedeniyle söz konusu CHP Genel Başkanı, daha önceki dönem Genel Başkanı seçilen şaibeli Genel Başkan Özgür Özel'le ilgili alınan bu karar ve yönetimle ilgili alınan bu karar sonrası aynı zamanda söz konusu bu yönetimle 2024'teki yerel seçime gidildiği için bir CHP'li aynı zamanda 2024 yerel seçimlerinin iptali için de YSK'ya başvuruyor. YSK söz konusu bu itirazı da reddediyor. Bunu da ifade etmiş olalım ve Filistin'e dair haberlerle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Mescid-i Aksa'da Siyonist işgalcilerin ekmek kurbanı bahanesiyle gerçekleştirdiği yeni baskın büyük infiale yol açtı. Uzmanlara göre bu girişimler Aksa'da dini ritüelleri dayatma çabasının tehlikeli bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.
1: Mescid-i Aksa'da Siyonist çeteler tarafından gerçekleştirilen son baskın, tehlikeli ve eşi görülmemiş bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. İşgalcilerin beraberlerinde kanla bulandırılmış ekmek parçalarından oluşan ve sözde ekmek kurbanı olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi, 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi. İkindi namazı vakti sırasında gerçekleşen baskın, ibadet eden Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Son dönemde benzer girişimlerin arttığı, özellikle tapınak grupları olarak bilinen yapıların Aksa'ya küçükbaş hayvan sokma ya da kurban ritüellerini avlu içinde gerçekleştirme yönünde defalarca girişimde bulunduğu biliniyor. Daha önce de farklı zamanlarda kurbanlık hayvanların gizlice bölgeye sokulmaya çalışıldığı, ancak Aksa muhafızlarının müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılda benzer provokasyonlar yaşanmış, bazı işgalcilerin kesilmiş et parçalarını Aksa avlusuna bırakmaya çalıştığı, ayrıca dini bayramlar sırasında farklı ritüel eylemler gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudüs uzmanları, bu tür adımların artık sembolik düzeyi aştığını ve doğrudan fiili dayatma aşamasına geçildiğini vurguluyor. Uzmanlar, bunun Mescid-i Aksa'nın dini kimliğini hedef alan daha geniş bir planın parçası olduğuna dikkat çekiyor.
0: Siyonist terör rejiminde psikolojik çöküntü verilere de yansıyor değerli izleyenler. İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımındaki hızlı artış, savaş travmaları ve psikolojik sorunlar tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Resmi veriler özellikle 7 Ekim sonrası süreçte travma ve stres bozukluğu gerekçesiyle yapılan başvuruların belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu.
1: İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımına ilişkin son yıllarda ortaya çıkan veriler, Yahudi toplumunda psikolojik sağlık, savaş travmaları ve bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşgal rejimi, sözde Sağlık Bakanlığı verileri ve çeşitli raporlara göre, tıbbi esrar kullananların sayısında son yıllarda belirgin bir artış yaşandı. 2019'da yaklaşık 33 bin olan yasal kullanıcı sayısının, 2024 itibarıyla 140 bine yaklaştığı belirtiliyor. Söz konusu artışın özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalar ve 7 Ekim sonrası gelişmelerle paralel ilerlediği, birçok başvurunun travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik gerekçelerle yapıldığı ifade ediliyor. Raporda kullanıcıların büyük bölümünün ürünü sigara şeklinde tükettiği, yüksek THC oranına sahip ürünlerin tercih edildiği ve kullanımın giderek daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde bu durumun tıbbi çerçevenin ötesine geçerek yaygın bir kullanım modeline dönüştüğü görüşü de dile getiriliyor. İşgal basınında yer alan değerlendirmelerde sözde Sağlık Bakanlığı'nın artan kullanım karşısında düzenleyici mekanizmaları güçlendirmeye çalıştığı, özellikle reçeteleme ve takip süreçlerinde yeni kısıtlamaların gündeme geldiği aktarılıyor. Uzmanlarsa savaşların ve güvenlik krizlerinin Siyonistlerde ciddi psikolojik etkilere neden olduğunu, bu tür maddelere yönelimin artmasının da bu tabloyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
0: Sumut filosuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Filistin'e insan yardımlaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosundan dönen aktivistler ağır insan hakları ihlalleriyle karşılaştıklarını açıkladılar. Aktivistler işkence, aç bırakma, fiziksel şiddet ve cinsel saldırı gibi insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını belirttiler.
1: Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Kresel Sumut filosuna katılan aktivistlerin ifadeleri, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ağır ihlalleri yeniden gündeme taşıdı. Tanıklıklara ve uluslararası medya kayıtlarına göre alıkonulma sürecinde sistematik işkence ve insanlık dışı muameleler uygulandı. Aktivistlerin anlatımlarında sivillerin uluslararası sularda alıkonulmasının ardından yüzen hapishane olarak tanımlanan gemilere götürüldüğü, burada darp, aç bırakma, su ve uykudan mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Ayrıca bazı katılımcıların çıplak bırakılma ve yoğun psikolojik baskıya uğradıkları da aktarıldı. Fransız aktivist Sabrine Azizi, işgal rejimi askerlerinin alıkoyma anından itibaren sert muamelede bulunduğunu, plastik kelepçelerle bağlandıklarını ve metal konteynerlerde uzun süre tutulduklarını belirtti. Azizi ayrıca bazı katılımcılara kimliği açıklanmayan enjeksiyonlar yapıldığını dile getirdi. Filoda yer alan diğer aktivistler de alıkonulma sürecinde sistematik kötü muameleye maruz kaldıklarını, saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını, yoğun fiziksel şiddet gördüklerini ve bazı durumlarda cinsel saldırı vakalarının raporlandığını ifade etti. Organizatörler tarafından yapılan açıklamalarda en az 15 cinsel saldırı vakasının belgelendiği ve çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca işgal rejiminin yaklaşık 50 gemiye uluslararası sularda saldırarak yüzlerce aktivisti esir aldığı belirtildi. İtalya'da savcılık makamlarının kaçırma, işkence ve cinsel saldırı şüphesiyle soruşturma başlattığı, Almanya'da ise geri dönen bazı aktivistlerin sağlık kontrollerine alındığı ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
0: Değerli izleyenler, Fransa, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için hareket eden Sumut filosu aktivistlerine yönelik aşağılık tavırları nedeniyle işgalci Siyonist rejimin sözde bakanı Bengivir'e Fransa'ya giriş yasağı getirdi.
1: Fransa, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistlere yönelik tavırları nedeniyle işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot yaptığı açıklamada Ben-Gvir'in Fransa'ya girişinin yasaklandığını duyurarak Avrupa Birliği ülkelerine de yaptırım çağrısında bulundu. Kararın, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan aktivist filoya yönelik müdahalenin ardından artan uluslararası tepkiler üzerine alındığı belirtildi. Siyonist rejimin uluslararası sularda gerçekleştirdiği baskında alıkoyduğu aktivistlere ait görüntüler dünya genelinde büyük tepki çekti. Ben-Gvir'in görüntüler üzerinden kullandığı alaycı ifadeler özellikle batılı ülkelerde yoğun tepkilere neden oldu. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan aktivistler, Siyonist rejim tarafından alıkonulduktan sonra şiddete maruz kaldı. Onlarca aktiviste Siyonist rejimin fiziksel şiddet ve silahlı saldırı nedeniyle yaralandı.
0: Hüdapar Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu. Barış Kurulu'nun Amerika'nın güdümünde olduğunu vurgulayan Demir, Türkiye'nin Hamas'ın silahsızlandırılması projesine karşı durması gerektiğini belirtti. Demir, iktidar cenahının çifte pasaportu soykırımcılar hakkında ağır davranmasını da eleştirdi.
3: Gündemimizden düşmemesi lazım. Maalesef bu konuda iç siyasi...
1: Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi.
3: Barış Komitesi diye kurulan Amerika güdümündeki Barış Komitesi yapılanma, maalesef barışa hizmet etmiyor, Gazze'ye hizmet etmiyor. Tamamıyla İsrail'in siyasetine hizmet ediyor, onların stratejilerine hizmet ediyor. Gazze'ye, Hamas'a, Filistinlere kesinlikle yaramadı. Sadece İsraillilerin, Siyonistlerin stratejilerinin hayata geçirilmesinin önünü açtı. Bir nevi bunları meşrulaştırdı.
1: Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti.
3: Şu anda ciddi anlamda Hamas'ın üzerinde bir silahsızlandırma politikası yürütülüyor. Hamas'ın silah bırakması demek Filistinlilerin, Hamas'ın Mescid-i Aksa davasının ölmesi demektir. Silahı bıraktıkları anda hepsinin yok edileceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla garantör olan ülkeler, arada gidip gelen ülkeler, Barış Komitesi kesinlikle Hamas'ı silahsızlandırma projesinden vazgeçmelidir. Özellikle de Türkiye. Türkiye'nin bu silahsızlandırmaya yönelik baskıları azaltması, Hamas'ın yanında yer alması ve Hamas'ın istemeyeceği, Hamas'ın kabul etmeyeceği, Hamas'ın sakıncalı gördüğü hiçbir şeye evet dememelidir diye düşünüyoruz.
1: Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, İktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi.
3: Mecliste herhangi bir çalışma yok maalesef. Bizim yasa teklifimiz halen genel kurulda görüşülmeyi bekliyor. 8 partinin desteğiyle, güçlü bir destekle genel kurulda görüşülmesi, kabul edilmesine rağmen gündeme alınmasında iktidar partisi ve iktidar cenahında olan diğer partiler maalesef işi ağırdan alıyorlar. Son rakamlara göre en az 133 kişi çifte vatandaş ve soykırıma katılmış insan var. Onunla birlikte şu an Gazze'de, daha doğrusu İsrail topraklarında, işgal edilmiş topraklarda yaşayan binlerce vatandaş var. Çifte vatandaş, Siyonist var. Aynı zamanda Türkiye vatandaşı. Bu konuda somut adımların atılması lazım. Türkiye'nin çifte vatandaşlara yönelik...
0: Şimdi de bayram gündemine dair haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar'ın bayramlaşma programı belli oldu. Buna göre Hüdapar, Kurban Bayramı'nda AK Parti, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, DSP ve Gelecek Partisi ile yüz yüze ziyaretler gerçekleştirecek.
1: Partiler arasındaki bayramlaşmalar dolayısıyla Hüdapar 7 partiyle bayramlaşacak. Hüdapar'dan yapılan açıklamaya göre bayramlaşma programı şu şekilde olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ilk olarak AK Parti heyetiyle görüşme yapılacak. Hüdapar, AK Parti'nin ardından sırasıyla Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ile karşılıklı olarak eş zamanlı bayramlaşma yapılacak. Hüdapar Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Kara Arslan ve Genel İdare Kurulu Üyesi Muhsin Şenol'dan oluşan heyet karşılayacak. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Hamdullah Er ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yasin Dursun'dan oluşan heyet ile de Hüdapar, bayramına gelen partilerin genel merkezlerine eş zamanlı bayram ziyaretleri gerçekleştirecek.
0: Sokakta kurban kesip atıklarını gömenler yandı. Kurban Bayramı boyunca çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimler sıkılaştırılacak. Bayramda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere de 20.842 lira para cezası uygulanacak.
1: Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar belediyelerce belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek. Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışla kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlarla kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 8.687 lira idari para cezası uygulanacak. Kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere toplu kesimler için 839.122 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda ve yerleşim alanlarında kesilen kurbanlardan kalan atıkların toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 20.842 lira idari para cezası verilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 13.333 lira idari para cezası kesilecek. Satış yerlerinde hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 4.344 lira, hijyenik kurallara göre kesim yapmayan ve hayvan kesimine yetkili olmayanlara hayvan başına 18.243 lira idari para cezası uygulanacak. Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle belediyelerce cezai işlem uygulanacak.
0: Değerli izleyenler, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk artarken kurbanlık almak isteyenlerle satıcılar arasında yaşanan sıkı pazarlıklar renkli görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazarlara gelen alıcılar bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yaptı. Bayram yaklaşırken pazarlardaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.
1: Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Kurbanlık almak isteyenlerle besiciler arasında yaşanan pazarlıklar renkli görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen alıcılar bütçelerine uygun kurbanlık bulmak için büyükbaş ve küçükbaş hayvanları inceleyerek fiyat araştırması yaptı.
4: Olmaz olmaz. Selçuk yok.
1: Bazı alıcılar maliyetleri düşürmek amacıyla büyükbaş kurbanlıkları ortaklaşa satın almayı tercih ederken bazıları ise küçükbaş hayvanlara yöneldi. Besiciler artan yem ve bakım giderlerinin hayvancılık sektörünü zorladığını ifade etti.
5: Hayvancılık piyasası çok yüksek yem maliyetlerinden dolayı. Bunlara büyüklerin bir el atmasını isteriz. Çünkü gelecek neslin tekrardan bu işi yürütmesi gerekiyor.
1: Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 14 bin liradan başlayıp hayvanın yaşına ve kilosuna göre 40 bin liraya kadar çıktığı kaydedildi.
6: Koyun cinsi toklarımız 17-18 binden başlıyor. İşte koçlarımız 35 bin 40 bine kadar koç var. Keçilerde de keçilerimiz de yine 14-15 civarından başlıyor. Onlar da aynı şekil yaşına göre, kilosuna göre değişiyor. 35 bin 40 bine kadar yine gidiyor.
1: Üreticiler satışların henüz istenilen seviyede olmadığını ancak bayrama kısa süre kala özellikle Arife gününde yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi. Kurbanlık almak isteyenler yüksek fiyatlara rağmen kurban ibadetini yerine getirmek için çaba gösterdiklerini, kurbanın paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma anlamı taşıdığını ifade etti.
7: Gelin 12 ayını alıp yiyoruz, alıp yiyoruz. Bir ay da Allah rızası için. Bir tane de kurban kessek çok mu? Kesemeyen fakir fukaralar var. Bir pay da onlara verilecek. Misafir gelecek, onlara yedirilecek. Bu hep sevap işte.
0: Türkiye'nin farklı illerinden yine acı haberler geldi değerli izleyenler. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da yaşanan trafik kazalarında maalesef 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
1: Kurban Bayramı öncesi yollar yine katliam gibi trafik kazalarına sahne oldu. Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkisinde seyir halindeki bir tır, Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkiinde otomobillerle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağ-Başpınar viyadüğü üzeri Gaziantep istikametinde 4 kişinin bulunduğu İslam Görgülü İdaresi'ndeki sebze yüklü tır otomobili arkadan çarptı. Kaza sonrası kontrolden çıkarak savrulan tır yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçarak ters döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir kaza haberi de Antalya'dan geldi. Kumluca ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Gödene Caddesi Mezbaha yol ayrımında seyir halinde olan motosiklet Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu motosikletteki iki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Ve Ankara'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı değerli izleyenler. Seyir halinde damperi açık olan bir kamyon üst geçide çarptı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralanırken kaza anı kameralara yansıdı.
1: Ankara'da akıl almaz bir kaza yaşandı. Altındağ ilçesinde damperi açık kamyon üst geçidi yıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Kaza Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi Turgut Özal Bulvarı, Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'da damperi açık olan bir kamyon üst geçide çarptı. Kaza sonucu üst geçit yıkılırken arkadan gelen iki araç da olaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Şimdi de dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD'de hukuk devleti ve yasalar önünde eşitlik ilkelerini tartışmaya açan bir adım atıldı. New York Times'a göre Trump yönetiminin attığı bir adım, Trump ve ailesini mali ve vergisel soruşturmalara karşı süresiz koruma altına alıyor. Eleştirmenler bunu hukukun kişiselleştirmesi olarak yorumluyor.
1: ABD'de hukukun üstünlüğü ve yasalar önünde eşitlik ilkelerini kökünden sarsan bu hamle geldi. Trump kendisine ve ailesine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı. New York Times'ın haberine göre Donald Trump yönetimi, Trump ve ailesini kapsayan yeni bir hukuki düzenlemeyle geçmiş ve gelecekteki mali ve vergisel soruşturmaları fiilen devre dışı bırakan bir koruma mekanizması oluşturdu. Haberde bu adımın klasik anlamda başkanlık affı sınırlarını aştığı ve yalnızca mevcut dosyaları değil, ileride ortaya çıkabilecek olası soruşturmaları da kapsadığı belirtildi. Bu nedenle uygulama bazı hukuk çevreleri tarafından ömür boyu dokunulmazlık olarak tanımlanıyor. New York Times yazarı Jeffrey Toobin, söz konusu düzenlemeyi devletin bazı kişi ve kurumlar için adeta önceden kapatılmış bir hukuk alanı oluşturması şeklinde yorumladı. Buna göre Trump ailesi, mali ve vergi başlıklarında olası incelemelerin büyük bölümünden muaf hale geliyor. Haberde ayrıca bu düzenlemenin uzun süredir devam eden vergi soruşturmaları ve mali incelemeleri de etkisiz hale getirebileceği ifade edildi. Eleştirmenler bu gelişmenin ABD'de herkese eşit hukuk ilkesini zayıflattığını savunurken, bazı yorumcularsa bunun yeni bir hukuki sınıf oluşturduğunu belirtiyor. Tartışmaların merkezinde gelecekte hiçbir yönetimin bu dosyaları yeniden açamaması ihtimali yer alıyor. New York Times bu tabloyu ABD siyasi sistemi açısından önemli bir kırılma olarak değerlendirdi.
0: Değerli izleyenler, Honduras'ta suç örgütleri iki ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda 6'sı polis, 18'i tarım işçisi olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti.
1: Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütleri iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre saldırganlar, Trujillo kırsalında çalışan tarım işçilerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ayrıca Omaha bölgesinde ise polise yönelik planlı bir pusu kuruldu. Saldırganların konvoyun geçişi sırasında ateş açması sonucu 6 polis hayatını kaybetti. Savcılık sözcüsü olay yerinde iki ayrı ekip tarafından kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Honduras Güvenlik Bakanı saldırıların büyük ihtimalle ağır silahlarla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı, arazi işgali, çete çatışmaları nedeniyle istikrarsızlık yaşandığını ifade edildi. Saldırılar Honduras Kongresi'nin organize suçla mücadele kapsamında yeni güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada gerçekleşti.
0: Çin'de bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 90 işçi hayatını kaybetti.
1: Çin'de kömür madeninde büyük bir facia yaşandı. Çin basınına göre Şanşi eyaletinin Çinyuan'da bulunan kömür madeninde gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 82 işçi hayatını kaybetti. 247 işçinin çalıştığı madende çok sayıda kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve can kaybının artmasından endişe edildiği aktarıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Patlamanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesini isteyen Xi, ihmali bulunanların yasal çerçevede hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Xi ayrıca yerel yönetimlerle ilgili kurumlara iş güvenliği önlemlerini artırmaları ve benzer faciaların önüne geçilmesi için olası risklerin önceden tespit edilerek giderilmesi çağrısında bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
0: Değerli izleyenler, Dünya Sağlık Örgütü Kongo'daki Ebola salgını nedeniyle yaptığı son değerlendirmede ulusal risk seviyesini yüksek kategoriden çok yüksek seviyeye çıkardı.
1: Ebola salgını hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo'daki Ebola salgını nedeniyle yaptığı son değerlendirmede ulusal risk seviyesini yüksek kategorisinden çok yüksek seviyesine çıkardığını duyurdu. Resmi açıklamalara göre Kongo'da Ebola vakaları artmaya devam ediyor. Kongo hükümetinin yayımladığı Ebola durum raporunda 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında şimdiye kadar 160 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede 671 vakanın tespit edildiği belirtilen raporda son 24 saatte 13 yeni doğrulanmış vakanın saptandığı, bunlardan 12'sinin Ituri'de, birinin ise Kuzey Kivu'da görüldüğü açıklandı. Raporda ayrıca 1261 temaslı kişinin takip edildiği, toplam temaslı sayısının 1441 kişiye ulaştığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü bölgesel yayılma riskini hala yüksek, küresel risk seviyesini ise düşük olarak değerlendiriyor. Artan Ebola salgını riski nedeniyle Birleşmiş Milletler acil müdahale fonundan 60 milyon dolar kaynak ayırdı. Uluslararası kurumlar Afrika'daki Ebola salgını nedeniyle sınır geçişleri, sağlık taramaları ve bölgesel takip mekanizmalarını artırdı.
0: Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan olaylardan derlediğimiz dünya turuyla ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet.
1: Macaristan'da petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası tesiste yangın çıktı. Olayda bir kişi öldü, beşi ağır, dokuz kişi ise yaralanırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralıların çoğu yanık yaraları aldı. Ağır yaralılarsa tedavi için helikopterle Debrecen'deki bir hastaneye sevk edildi. Yerel medya raporlarına göre, ön bilgilere göre patlamanın tesisteki bir piroliz benzin hattından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. MOL, kazanın nedenini araştırmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. ABD'nin New York eyaletinde bir tersanede yangın çıktı. New York itfaiyesi yangın sonrası Staten Island bölgesindeki tesiste patlama yaşandığını açıkladı. Açıklamada yangın ve patlama nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken çoğu itfaiyeci 36 kişinin yaralandığı, bunlardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında "Bu karmaşık ve hızla gelişen bir acil durumdu." dedi. Olay yerinde 200'den fazla itfaiye ve sağlık görevlisinin bulunduğu belirtilen açıklamada yangın ve patlamanın nedeninin araştırıldığı söylendi. Tayland'ın Pattaya kentinin merkezi bölgelerinden birinde bulunan 7 katlı bir otelinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kentin birçok noktasından görülebilen yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevler otelin tümüne yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 4 kişi yaralanırken 240 tahliye edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. İlk incelemelerde yangının otelin çatı katındaki elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Garden Grove şehrindeki havacılık tesisinde yanıcı ve uçucu kimyasal olan metil metakrilatla dolu bir tankta arıza meydana geldi. Tankta sızıntı ve patlama riski bulunduğu gerekçesiyle tesisin çevresinde yaşayan 40 bin kişinin yaşadıkları yerlerinden tahliye edilmesine karar verildi. 3 şehirde tahliye merkezi kurulurken Orange County İtfaiye Teşkilatı tankın sızıntı yapması durumunda 26.500 litre kadar zehirli kimyasal madde salınımına yol açabileceği ya da patlayabileceğini duyurdu. İtfaiye Teşkilatı olabilecek iki şey var. Ya çatlayıp sızdırabilir ya da patlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez ifadelerini kullandı. İtfaiyecilerin patlamayı önlemek amacıyla tankı soğutma çalışmaları sürüyor. Çevre Koruma Ajansı'na göre söz konusu kimyasal madde plastik üretiminde kullanılıyor ve maruz kalındığında ciddi solunum sorunlarına yol açabiliyor.

0: Sağ Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayın
5: bu frekansta. Vuslat FM.

Ey merhametliler merhametlisi, halimizi sadece sana açıyor, içimizi yalnız sana döküyor ve son bir kere daha en içten iniltilerle engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Medet ey gizli açık her halimizi bilen, medet ey hayat ve kaderimize hükmeden, medet ey ilk kapı ve son merci. Senden ayrı düştüğümüz şu meş'um dönemde hiç kimse imdadımıza koşmadı. Feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı. Hep hicranla inledi ve hasretle yutkunup durdu. Eyyub'a hayatın ırmağının çağı göründüğü, Yakub'a Yusuf'un gömleğinden kokular gelip ulaştığı şu günlerde tıpkı o hasretkeş nebi gibi tasamızı, dağınıklığımızı sana arz ediyor ve rahmetinin ihtizazını bekliyoruz. Aslında herkesin kapılarını yüzümüze kapadığı ve çığlıklarımıza kulaklarını tıkadığı dönemlerde dahi senin kapıların müracaat eden herkese açık, lütuf ve ihsanların sağanak sağanak, teveccühlerin de başımızın üzerindeydi. Yoldan çıkan biz, yolsuzluk yaşayan biz, ufkumuzu karartan da bizdik. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, şu renk atmış simalarımıza, şu tekleyen nabızlarımıza, şu ritmi bozulmuş kalplerimize ve şu yürekler acısı halimize merhamet buyur da içinde bulunduğumuz kahredici şu sıkıntılardan bir çıkış yolu göster ve dirilmemize izin ver. Çaresizlikle kıvranırken dahi ümitle çarpan sinelerimize, yaşlarla dolan gözlerimize, hacaletle kızaran yüzlerimize şefkatle teveccüh buyur. Bir kez daha kapı kullarını bağışla.

Hatalarımız bütün denizleri kirletecek kadar cesim ve ürpertici. Sana karşı tavırlarımız mahvolmuş kavimlerin hallerinden birkaç kadem daha ileri. Kalbi, ruhi hastalıklarımız cüzzamdan, kanserden daha amansız. Dertlerimizi dergahına açıyor, dermanı da senden ümit ediyoruz. Sen kimsesizler kimsesi ve bizlerin melceğisin. Senden başka ilah yok ki ona el açıp yalvaralım. Kapından gayrı kapı yok ki varıp ona dayanalım. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka güç ve kuvvet de tanımıyoruz. Gören, bilen, duyan sadece sensin. Aç ufkumuzu ve bize kendimiz olma idrakini lütfeyle.

Ey yüce yaratıcı, cihanın bütün mülk ve saltanatı senin bayrağının altında, sana boyun eğmekte ve sultanlar senin kapında sana kölelik etmektedirler. Her şey sana koşar, senden varlık dilenir, sense kendinden varsın. Emanet varlıklar var olur, şekillenir, sonra da söner giderler. Sense bütün bunlardan beri ve müstanisin. Teksin, eşsizsin, ihtiyaçsızsın. Bütün varlıklar birliğinden medet umar. Ey rahmeti sonsuz Allah, bizler senin kapının bendeleri ve bu uğurda dünya ve ukbadan geçmeye kararlı sadık kulların olarak bugüne kadar kimseye secde edip kul olmadık. Derdimizi senden başkasına açmadık. Açtıksa da bin tevbe diyerek dönüp dergahına sığındık. Sen bu kapından ayrılmayanların kadehlerini muhabbetinle doldur ve asırlardan beri dudağı tebessüm bilmeyenlerin yüzünü güldür. Ey yaslıların ümit ve huzuru, ey gariplerin sahibi, ey çaresizlerin çaresi, naçar kalmış kullarına bir perde aç, açlıklarını gider ve dertlerine derman ol.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı Umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

22. Bölüm. Hatice ikinci oğlunu dünyaya getirdi. İsmi Abdullah konuldu. Pek güzel, pek sevimli olan bu çocuğun babası Tayyip Tahir lakaplarını vermişti. Bazen Abdullah diye seviyor, bazen Tayyip, bazen Tahir diyerek bağırlarına basıyorlardı. Aradan birkaç ay geçti. Önce Kasım, sonra Abdullah öldüler. Bu ölüm anne ve baba için büyük bir üzüntü oldu. Zeyd bir zamanlar kucağında gezdirdiği bu yavruların ardından anne ve babalarıyla birlikte gözyaşları döktü. Daha sonra Hatice Hanım, sırasıyla Rukiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ü doğurdu. Her biri nur yüzlü, nur topu yavrulardı. Bu yavruları gören bir insan, Allah bu aileye ayrı bir lütuf ve ikramla muamele ediyor demekten kendini alamazdı. Hatice Hanım, bakınca gönüllere huzur dolan yavrular doğurmanın, kocasına melekleri andıran çocuklar hediye etmenin sevinciyle doluydu. Küçücük yaşta kaybettiği Kasım ve Abdullah'ın acısını bu yavrulara bakarken unutuyor, ara sıra sanki ciğerlerine salıverilen acı bir hatıra bu yavrulardaki tatlılıkla örtülüyor, küllenir gibi oluyordu. Kocası, birbiri ardınca ellerinden alınan yavrular için gözyaşları dökmüş. Fakat acısını dile getirirken, takdire her zaman razı olduğunu da anlatmasını bilmiş. ''Demek hayırlısı böyleydi.'' diyen bir tavır takınmıştı. Evladı ölenlerin yaptığı gibi, olgun bir insana yakışmayan haller onda hiç görülmemişti. Gidenlere yanmaktan çok, bu yavrularla ilgilenme yolunu tutmalıydı. Öyle yapıldı. Birbirini seven, anlayan, saygı duyan, halledemediği hiçbir meselesi olmayan bir ana babanın kurduğu aile yuvası, bu yavrularda pırıl pırıl bir ruh alemi meydana getirdi. Sağa sola sataşmasını, kötü söz söylemesini bilmeyen, yüz kızartıcı bir söz duyduğunda gerçekten yüzü kızaran, utanç duyan yavrular olarak yetiştiler. Baba ve ana çocuklarının hallerinden memnundu. Onları sokağın değil, bu ailenin terbiye ettiği derhal anlaşılıyordu. Görenlerin, Muhammed bin Abdullah'ın ve Hatice'nin çocukları elbet böyle olur diyecekleri nadir.

Onların bu garip halleri Zeynep'e de evlerinde Sanem bulunmadığını hatırlatmış, Rukaya ablasından sormuş. Babam onların da sokaktaki taşlardan biri olduğunu söylüyor, cevabını almıştı. Gittikçe büyüyüp gelişen ve birbirini adım adım takip etmekte olan çocuklar, artık ihtiyarlığa doğru yol almakta olan annelerine yardım eder, yükünü hafifletir hale geliyorlardı. Hiç olmazsa daha beşikte yatmaktan ötede bir şeye güç yetiremeyen, ağlamasının yanında gülümsemeyi de ilave etmeye başlayan Ümmü Gülsüm'ü avutmada, ona tatlı sesleriyle ninni söylemede yardımcı oluyor, annelerine eşlik ediyorlardı. Mahalledeki diğer çocuklar gibi arsız, huysuz olmamaları bile Hatice Hanım için aranılacak, küçümsenmeyecek nimetlerdi. Onlara baktıkça, kim bilir babaları bu yaştayken nasıldı diye düşünmekten kendini alamadığı oluyordu. Kısa aralıklarla Kasım'ı ve Abdullah'ı alıp götürüveren ecel bir gün gelir, yeni yeni açılmakta olan bu tomurcukları da alır götürür müydü? Yoksa günden güne tatlanan, günden güne serpilip güzelleşen bu yavruların birer ev ocak kuracakları günler gelecek miydi? Hatice Hanım önünde koşup oynayan, bazen gelip yanağını uzatarak ''Öpüver babacığım, öpüver anneciğim'' diye gülümseyen yavrularına bakarken zihninin derinliklerinde yuvalanan bu düşüncelerle meşgul oluyor. ''Allah'ım, sen hayırlı olan neyse onu yap'' diyen gözlerini göklere çeviriyor. ''Nur yüzlü, gül kokulu, Muhammed'imin hürmetine Allah'ım'' diye niyaz ediyordu.

Fil olayının üzerinden 32 yıl kadar geçmişti. Mekke'nin ileri gelenlerinden Velid bin Mugire'nin oğlu dünyaya geldi. İleride İslam tarihine adını altın harflerle yazdıracak, tuttuğunu koparan, korkmasını, kaçmasını bilmeyen bir insan olacak olan bu çocuk, meşhur Halid bin Velid'ti. Müslüman olmadan da, Müslüman olduktan sonra da cesaretin, yiğitliğin canlı bir misali olarak tanınacaktı. Velid, aslan yavrusu gibi bir evlada sahip olduğu için pek memnundu. Kâbe, Hazreti İbrahim'den beri daima hürmet görmüş, ona yapılan hizmet daima büyük bir şeref olarak kabul edilmişti. Bir insanın boynundan biraz daha yüksekçeydi. Peygamber, Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Adnan ve Himyer Meliki Tübba'dan beri de Kâbe'ye bir örtü örtmek adet olmuş ve hiç terk edilmeden her sene bu örtü değiştirilmiş, yenilenmişti. Ancak bu mübarek bina zamanla tamire muhtaç hale gelmiş, önce Amalika, sonra Cürhüm kabileleri tarafından tamir edilmişti. Fil hadisesinin vuku bulması üzerinden 35 yıl geçmişti. Şiddetli bir yağmurun getirdiği sellerle Kâbe'nin temelleri oyulmuş, duvarları çatlamış, yıkılacak hale gelmişti. Halk bu mübarek beytin yıkılıvermesi endişesiyle tedirgindi. Korkuya kapılmıştı. Kâbe'nin içi, sel sularının getirdiği balçık, çakıl vesaireyle dolmuştu. Bu arada Kâbe'yi güzel kokularla tütsülemek isteyen bir kadının dolaştırdığı ateşten sıçrayan bir kıvılcım, beytin örtüsünü tutuşturmuş, halkın dehşetle açılan gözleri önünde örtü yanıp kül olmuştu. Aslında yıkılacak halde bulunan Kâbe, bir de yangın görünce bir kat daha sarsılmıştı. Bu durumuyla beyt daha ne zamana kadar ayakta kalabilirdi? Mekke'nin ileri gelenleri konuştular. Temellerine kadar yıkıp yeniden yapmaya karar verdiler. Ancak hiç kimsede bu mübarek beyti yıkma cesareti yoktu. Onu yıkmaya çıkanın çarpılacağı, başına bela geleceği düşüncesi vardı. İlk defa ortaya atılan Velid bin Mugire oldu. "Sizin maksadınız ifsat mı yoksa ıslah mıdır?" diye sordu. Yani bu yıkışla Kâbe'yi ortadan kaldırmak, ona hakarette bulunmak mı, yoksa onu yeniden yapmak, hizmet etmek mi istiyorsunuz demek istiyordu. "Maksadımız elbette ıslahtır," dediler. "O halde Allah ıslaha çalışanları cezalandırmaz. İşte ben başlıyorum. Allah'ım,

''Bizim maksadımız sadece hayırdır.'' dedi. Daha sonra yıkılmak üzere bulunan taşları indirmeye başladı. Ahali uzaktan seyrediyor. Velid'e mutlaka bir şeyler oluverecek diye bekliyorlardı. Fakat olmadı. Velid yıkmaya devam etti. ''En iyisi yarın sabaha kadar bekleyelim.'' dediler. Bu söz kabul edildi. Ancak Velid, Kabe yıkmayı değil, onu daha sağlam şekilde yapmayı düşündüklerini bir kere daha tekrarladı. ''Bu haliyle beyt daha ne zamana kadar ayakta durabilir?'' diyordu. Sabahleyin Velid'i merak içinde beklediler. Geldi tekrar işe başladı. Bu defa herkes katıldı. Kısa zamanda Kabe'nin duvarları yıkıldı, Hazreti İbrahim tarafından atılan temellere kadar inildi. Velid'in babası Mugire bin Abdullah Masumi yüksekçe bir yere çıkarak orada çalışanlara hitap etti. Özet olarak bu beytin Allah'a ait mübarek, mukaddes bir beyt olduğunu, burada kullanılacak malzemenin her türlü şüpheden uzak, alın teriyle kazanılan helal mal olması lazım geldiği bildirildi. Zina yoluyla, çalarak, faizden kazanarak, aldatıcılıkla, dolandırıcılıkla yahut sahibinden zorla alınmış olan bir paranın bu beytin yapımına sarf edilemeyeceğini anlattı. Daha sonra Velid bin Mugire'nin başkanlığı altında birkaç kişilik bir heyet, Kızıldeniz'de, Cidde yakınlarında karaya oturan bir geminin enkazını ve taşıdığı malzemeyi almak üzere yola çıktı. Güzel bir tesadüftü. Daha doğrusu Allah'ın takdiri insanlara güzel bir tesadüf şeklinde tecelli etmişti. Çünkü gemi tamamen inşaat malzemesi taşıyor, Habeşistan'da yapılması kararlaştırılan bir kilise için Rum hükümdarı tarafından Mısır'dan yola çıkarılmış bulunuyordu. Bu durumda geminin gitmesi mümkün değildi. Pazarlık yapıldı, gemideki mimar ücretle tutuldu. Kabe'nin duvarları Kureyş kabileleri tarafından bölüşüldü. Her duvar tayin edilen kabile tarafından yapılacaktı. Bu yol kura çekmek suretiyle tayin edilmiş, kapının bulunduğu taraf Abdümenaf oğullarına düşmüştü. Haşimiler Abdümenaf'ın bir koluydu. Ayrıca Zühre kabilesi de Abdümenaf'a ortaktı. Diğer taraflarda ikişer, üçer kabile tarafından yapılacaktı. Mimar Bakom taş taşımasını istedi. Erkekler taş, kadınlar kireç taşıyorlardı. Omuzlarında taş taşıyan erkekler, taşın acıtmaması için bellerine bağladıkları peştemalı katlayıp omuzlarına, taşın altına koyuyor, öyle getiriyorlardı. Ebul Kasım, Muhammed bin Abdullah da amcalarıyla birlikte taş taşıyordu. Amcası Abbas da yara olacak hale gelen omuzlarını biraz dinlendirebilmek için izarını çözdü. Diğerleri gibi omzuna koydu. ''Ya Emin, sen de benim gibi yap, rahatlarsın.'' dedi. Yapılan teklif rahatlık getirecekti. Ancak hiç doğru bir hareket değildi. Çirkin bir durum meydana getiriyordu. ''Haydi, haydi ya Emin, bak ben de öyle yaptım. Biliyorsun, dayanılacak gibi değil.'' Bu ısrar karşısında peştemal çıkarıldı ve omuza konuldu. Fakat aynı anda yüzüstü düşüverdi. Ayağa kalktığında artık açılmamaya azmetmiş bulunuyordu. Bundan sonra hiçbir kimse onu çıplak halde göremeyecekti. Taşlar yığıldı, inşaat başladı. Mimar bu getirilen taşlarla bu mübarek binayı örüyor, halk büyük bir arzuyla ona yardım ediyordu. Duvarlar yükseldi. Bir insanın göğsüne ulaşacak seviyeye geldi. Artık Hacerül Esved'in yerine yerleştirilmesi lazımdı. Ancak bunu kim yapacak, bu şeref kime ait olacaktı? Bu konu havayı birden sertleştiriverdi. Kabe yaparken bunu bir ibadet düşüncesi altında yapanlar, şimdi o havadan çıkmış, şeref ve asalet davasına kapılmıştı. Her kabile kendini buna daha layık görüyor, ikinci veya üçüncü dereceye düşmeyi hiç arzu etmiyordu. İnşaat durmuş, kavga başlamıştı. Sabahtan akşama kadar kabileler arası münakaşa sürüp gitti. Herkes kendi bildiğini okudu. Kimse bir başkasını dinlemek istemedi. Neticede Abdüddaroğulları işi daha ileri götürdüler.
Halkın gözler önünde ortaya koydukları içi kan dolu bir çanağa ellerini batırarak yemin ettiler. Adi oğulları da bu yemine katıldı. Bu yeminin manası, kanımızın son damlasına kadar bu uğurda çarpışacağız demekti. Diğer kabileler başka türlü düşünmüyordu. Onlar da bu uğurda çarpışmayı göze almış, ölmedikçe Hacerül Esved'i yerine koyma davasını bırakmayacaklarına azmetmişlerdi. Kılıçlar bir defa çekildikten sonra kolay kolay kınına sokulmazdı. Belki de yıllar yılı sürecek olan kan davasının kapısı biraz sonra aralanacak, Kabe'nin yanında dökülen kanların hesabı nesiller boyu sürüp gidecekti. Aslında Mekke ve çevresi harem sahasıydı. Kavganın gürültünün yapılmayacağı mübarek topraklardı. Bu topraklarda herkesin can ve mal emniyeti vardı. Ama Hacerül Esved'in yerine konması meselesi onlara harem sahasında, hatta Kabe'nin yanında, Kabe'nin inşasında olduklarını bile unutturmuştu. Münakaşanın 5. günü eller kılıçların kabzasına sarılmışken, oradakilerin en yaşlısı olan Ebu Ümeyye Mugire bin Abdullah ortaya atıldı. ''Durun, durun ey insanlar!'' diye bağırdı. ''Söyle, ne demek istiyorsun ey ihtiyar?'' ''Kavgayla hiçbir şey halledilmiş olmaz. Ayrıca siz bu mukaddes beytin hizmetçilerisiniz. Muharebe yaptığınız takdirde bu beyte karşı hürmetsizlikte bulunmuş olursunuz. Halbuki bu kavgayı bile ona olan hürmetinizden dolayı yapıyorsunuz. O halde ne yapmamız lazım geldiğini sen söyle bize. İşinizi bir hakeme bırakın, o halletsin. Kime hakem yapalım? Kime başvuralım?'' Ebu Ümeyye sözlerin müessir olduğunu sevinçle görmüştü. Beni Şeybe kapısını gösterdi. ''Şu kapıdan ilk giren kim olursa kendimize hakem yapalım.'' Bu teklif akla uygundu. Kimin geleceğini bilmiyorlardı. ''Kabul ediyoruz.'' ''Evet, kabul ediyoruz. Bu kapıdan ilk giren hakem olacaktır.'' Ve gözler Beni Şeybe'nin kapısına yöneldi. Ebul Kasım Muhammed bin Abdullah, Kabe'nin yapımı için herkesle beraber taş taşımış, ancak sıra münakaşaya gelince oradan ayrılmıştı. Lüzumsuz, manasız münakaşalara tabiatı müsait değildi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra durumun ne merkezde olduğunu öğrenmek üzere Kabe'ye doğru yöneldi. Kabe'nin etrafını çeviren ve Mescid-i Haram denilen geniş kısmın birkaç kapısı vardı. Bunlardan önüne gelen Beni Şeybe kapısından içeri girdi. Girer girmez, ''El Emin, El Emin, işte El Emin geldi. Emin geldi, onun hakemliğine razıyız.'' gibi sesler duyuldu. Yüzler gülmüş bir anda, çoktandır hüküm süren sert hava yumuşayıvermişti. ''Ne var, nedir istediğiniz?'' ''Aramızda hakem olacaksın.'' Meseleyi anlattılar. Nasıl bir yolla kendisini hakem seçtiklerini izah ettiler. En sonunda yine Ebu Ümeyye söz aldı. ''Senin emanetine, adaletine güveniyoruz ey Ebul Kasım. Aramızda adaletle hükmet.'' dedi. Büyük Emin etrafındakilere. ''Bana bir elbise getirin.'' dedi. Elbiseden maksat bir peştemaldır. Getirdiler. Onu yere serdi. Hacerül Esved'i üzerine koydu. ''Her kabileden bir kişi bu elbisenin bir ucundan tutsun.'' dedi. Geniş bir nefes alındı. Gözlerde memnuniyet belirdi. Utbe bin Rebiya, Ebu Zema bin Esved, Ebu Huzeyfe bin Mugire, Kays bin Adi gibi kişiler elbisenin uçlarından tuttu. Beraberce kaldırdılar. Kabe'de yerleştirilmesi lazım gelen yere kadar getirilip yükselttiler. O zaman El Emin bu mübarek taşı bizzat kendisi aldı ve yerine koydu. Bütün anlaşmazlıklar kısa zamanda halledilmiş. Büyük kavganın önü kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde alınmış, herkes bu adaletli hükümden memnun kalmıştı. ''Vallahi El Emin adaletli, hikmetli bir hüküm verdi.'' diyorlardı. Kabe'nin yüksekliği iki misline çıkarıldı.
Kapısı bir adam boyundan biraz yüksekçeydi. Bunun sebebi de Kâbe canlarının istediklerini koymak, istemediklerine de engel olmaktı. Kâbe'nin üzeri tavanlanmış, malzemenin yeterli olmayışı sebebiyle Kâbe'den olan bir kısım yer dışında bırakılmıştı. Buraya Hatim deniyordu. Ertesi sene havalar kurak gitmeye başladı. Mekke için yeni bir kıtlık baş göstermiş bulunuyordu. Sık sık olan bu kıtlıklar halkın canını burnuna getirmiş durumdaydı. Bir gün Abbas kardeşinin oğlu El-Emin'i karşısında buldu. ''Buyur ya Emin. Biliyorsun amcam Ebu Talib'in durumu iyi değildir. Çocukları çoktur. Onun birer çocuğunu yanımıza almak suretiyle yardımcı olmamıza ne dersin?'' Abbas bu teklifi kabul etti. Gittiler. Ebu Talib'e maksatlarını anlattılar. Memnun oldu. ''Talip'le Akil'i bana bırakın. İstediğinizi alın.'' dedi. Abbas Cafer'i, El-Emin de Ali'yi yanlarına aldılar. Böylece Ebu Talib'in en küçük oğlu Ali bin Ebu Talib, daha küçük yaşından itibaren insanlığın fazilet hanesine yerleşmiş, derslerini orada almaya başlamıştı.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün tüm zalim eller, yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
6: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
7: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İsim veya doğum tarihi gibi bilgilerle analizler yapmak caiz midir?
1: Üzülerek söyleyelim ki böyle şeylerin çoğunun ne ilmi ne dini bir dayanağı yok. Yani bu bir kere bilinsin en başta. Şimdilerde kendilerini isim analisti diye takdim eden bazıları işte ya da biraz daha böyle işe ilmi bir zemin katmak için nümeroloji ilmiyle uğraşıyoruz deyip aslında modern bir falcılık, modern bir kahincilik yapma adına ortaya çıkan insanların sayısının her geçen gün çoğaldığını görünce gerçekten bu konudaki imtihanımızın farklı bir boyutlarda olduğunu da görüyoruz, şahit oluyoruz. Artık bu konuda daha da duyarlı olmamız lazım benim güzel kardeşlerim. Kimselerin bizi din adına, Allah adına, bizim böyle hassasiyetlerimizi kullanarak, maneviyat dünyamızı kullanarak kullanmasına fırsat vermeyelim. Hem paramızın hem de daha da ötesi yani maddi işin maddi ayağı bir başka ama Allah korusun bu işin başka bir boyutu da var. Özellikle dinimizin, inancımızın, tevhid akidemizin zedelenmesine kadar işi vardıracak bu tarz şeylerden uzak durmamız ve böyle şeylere talep etmememiz. Çünkü bizim taleplerimiz aslında bu alanda sektörlerin oluşmasına, bazı rantçıların daha fazla ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bunlara karşı çok ciddi bir biçimde duyarlı olmamız gerekiyor. Şimdi burada iki tane önemli meseleyi hatırlayarak özellikle bu sorunun cevabını size vermek istiyorum. Hatırlayın mesela cahiliyede Ezlam ve Eysar diye iki alan vardı. Bu Darun Nedve'de de aslında bir İşte diyelim ki o günkü o kadar etkili bir şey gibi bakanlık gibi sorumlusu olan bir şey. Ezlam ve Eysar. Bu ne? Fal okulları. İşte insanların özellikle bu noktadaki ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan bir müesseseydi. O günkü fal okulları ciddi bir biçimde etkili bir alan olarak kullanılıyordu. İnsanlar bir işin uğurlu olup olmadığını işte belirlemek adına ya da yapılacak işin kendisi için fayda sağlayıp sağlamayacağını belirlemek adına adımlar atıyorlardı. Yani hiçbir hakkında delilleri olmadığı bazı şeylere uğur atfediyorlardı. Hele hele gaybe dair, geleceğe dair kehanetlerde bulunuyorlardı. Bütün bunların hepsini Allah haram kıldı. Yani bugün mesela özellikle Ezlam ve Eysar başlığının altına girecek ama modern isimlerle, farklı isimlerle bize takdim edilen şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir işin sadece ismi o işin hükmünü belirlemiyor. Siz böyle çok farklı bir isim de koysanız, eğer o isim koyduğunuz şey Allah'ın sınırları çerçevesinde haram olarak görülen bir işse o iş haram olarak değerlendirilir. E şimdi yine hatırlayalım bakın Maide suresinin 3. ayetinde Rabbimiz demedi mi fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Maide suresinin yine 90. ayetinde fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bundan kaçının ki umulur ki kurtuluşa erersiniz demedi mi? Yunus 20'de, Neml 60'da, En'am 59'da ve daha nice ayetlerde de gaybı sadece Allah'ın bildiği söylenmedi mi? Gayba ait, geleceğe ait herhangi bir insanın bir bilgisinin olamayacağını Allah çok net bir biçimde ortaya koymadı mı? E bizim rehberimiz, önderimiz, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, fal yapan ve falcıya başvurup ondan haber soran bizden değildir dedi. Yani Allah Resulü'nün bakın bizden değildir demesi hepimizin ödünü koparması gerekir. Ya diğer bir hadis var ki daha başka da var ama bir tane daha sadece aktaracağım. Bir falcıya gidip ona soru soran ve onun söylediklerini de tasdik eden kimse Muhammed'e indirilen şeyi inkar etmiş olur diyor. Bakın bu kadar mesele önemli bir meseledir ve gerçekten bu noktada bizde çok daha ciddi bir biçimde duyarlılık oluşturulmalıdır. İkinci bir husus daha var benim güzel kardeşlerim. Yine biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz ki İslam'da tefeül var, teşeüm yok. Tefeül ne? Hayra yormak. Her neyse hayra, güzelliğe, iyiliğe yormak. Olanda da hayır var.

arkadaşlara. Bunlar bazen erkek oluyor, bazen hanım oluyor. İsminizi söylüyorsunuz. Annenizin ismini söylüyorsunuz. Doğum tarihinizi söylüyorsunuz. Nerede doğduğunuzu söylüyorsunuz. Annenizin nerede doğduğunu söylüyorsunuz. Şu anda nerede yaşadığınızı söylüyorsunuz. Bu bilgiler ışığında hemen size bir şey söylüyor. Diyor ki sizin enerjiniz yüksek ya da sizin enerjiniz az. Bunu dedikten sonra da başlıyor size bazı tavsiyelerde bulunmaya. Mesela diyor ki sizin artık bundan sonra kendi isminizi değil de bir mahlas kullanmanız gerekir. Çünkü enerjiniz farklı olduğu için üzerinize bir şeyler çekiyorsunuz. Nedir işte, diyelim ki isminiz Hatice. Diyor ki bundan sonra Hatice ismini siz yine insanlarda kullansanız bile kendinize bir mahlas edinin, bir müstahar isim ve o müstahar isminizi 41 kere elinizi göğsünüzün üzerinize, kalbinizin üzerine koyarak kendinize telkin edin. İsminiz Hatice de olsa mesela, diyelim ki kendinize Merve deyin. Ene Merve, ene Merve diye 41 kez bunu söyleyin diyor. Ondan sonra diyor ki şunları yemeniz lazım, bunları yememeniz lazım. Sizin seyahate çıkmanız lazım ya da seyahate çıkmamanız lazım. Sizin yüzük kullanmanız lazım ya da sizin kravat iğnesi kullanmanız lazım. Sizin şöyle küpe kullanmanız lazım, şunu yapmanız lazım. Eğer işte farklı bir şey varsa onları da söylüyor. Bütün bunların hepsinin yanında bir de mesele bir dini motif katıyor. Mesela diyor ki sizin esmanız şu. Yani herkesin kendine özgü bir esması var. İşte o verilen bilgiler çerçevesinde diyor ki mesela sizin artık esmanız Ya Rauf. Bu Ya Rauf'u 267 kez çekeceksiniz mesela. Sizin esmanız mesela Ya Tevvab. Siz bu Tevvab ismini diyelim ki 157 kez, hep sonu tek rakam olacak şekilde ama ilginç ilginç rakamlar böyle. Bu rakamlarda bunları çekeceksiniz diyor ve başka şeyler de söylüyor. Peki bu söylenenlerin dayanağı ne? Yani ilmi bir dayanağı var mı? Yok. Dini bir dayanağı var mı? Yok. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe, alimlerimizden herhangi biri böyle bir şey yapmış mı? Yok. Dolayısıyla onların yapmadığı bir şeyi dini olarak bir meseleye yaslayarak yapamayacağımız için bunun adının ne olduğunu biliyorsunuz siz. Ve buna inanmanın, bunun üzerinden bir hayat yaşamanın bambaşka zararları da var. Mesela orada verilen bilgilerden bir tanesi diyor ki işte sizin renginiz şu diyor. Bu rengin dışındakileri işte şöyle değerlendirin, bu rengi böyle değerlendirin. Size bir uğur atfediyor ya da bir yüzük taktırıyorsa size uğur atfediliyor. Size bir şey söylüyor, seyahate çıkmayın diyor. Siz ev hanımısınız mesela, evde daha mutlu olursunuz. Ya da falanca yere seyahate çıkın diyor. Bakın fal oklarının yaptığının bir benzerini aslında size yaptırıyor. Aslında o söylenen şeylerle hayatınızın üzerine farkına varmadan bir ipotek koyduruyor. Aslında söylediği şeylerle sizi yönlendiriyor. Bazı söylediği şeyler de zaten herkeste var. Yani bazı rahatsız, mesela siz diyor mesela depresyona biraz daha meyillisiniz. Aa, şahıs da bunu duyunca o nasıl bildi falan filan diye bir şeyler söylüyor. Nihayetinde zaten herkes depresyona girecek bir hale girmiş. Yani şu anda memleketteki hal belli, dünyadaki hal belli. Dolayısıyla bu tarz şeyleri bilmesi ya da bizde olan bazı şeyleri de tespit etmesi o insanların doğru olduğunun işareti değil benim güzel kardeşlerim. Onun için bunların hiçbir tanesinin ne dini ne ilmi dayanakları yok. Boşu boşuna hem maddi anlamda, inanın ki maddi tarafı yine bir tarafa, ya işin içerisinde şirk var. İşin içerisinde tevhidin zedelenmesi var. İşin içerisinde Allah Resulü'nün biraz önce söylediğim uyarıları, Kur'an'ın söylediği ve bu konuda çok ciddi bir biçimde sınırları belirlenen bir mesele var. Onun için bu konuda çok daha ciddi bir biçimde duyarlı olmamız gerekiyor. Peki isimler konusunda, isimlerin gerçek analizi konusunda bir bahis var mı bu dinde? Var. Biz onun için zaten ne yapıyoruz? Güzel isimler koyuyoruz. Eğer koyduğunuz ismin anlamı ve çağrışımı güzelse, bu kişi için yapılmış fiili bir duadır. Her insana da isminden zaten bir nasibi vardır. O nasibi almak için zaten güzel isimler koyuyoruz. Yine mesela bizim kültürümüzde var olan bir ebced hesabı var biliyorsunuz. O ebced hesaba göre, yani kelimelere, harflere daha doğrusu sayısal değerler vermek ve o sayısal değerlerle de bazı mesajlar almak.
tevafuklar oluşturmak. Bunlar farklı bir şey. Mesela bu Ebced'le alakalı da inşallah ileride belki bir sorun var da bir soruya cevap verebiliriz. O işin ayrı bir boyutu. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı isimleri değiştirmedi mi? Bundan dolayı değiştirdi. Bazı isimleri de hayra yormadı mı? Evet, mesela Hudeybiye.

Hatırlayın, Efendimiz gelen elçinin Süheyl olduğunu duyunca ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Gelen Süheyl'dir, işimiz kolay olacak dedi. İsmi aslında analiz etti sallallahu aleyhi ve sellem orada, ama analiz ederken de hayra yorarak bu manada bir güzellik ortaya çıkarmış oldu. Bunlar var İslam'da, ama bu arkadaşların yaptıkları bunlar değil. Bunların yaptıkları başka bir şey ve o yapılanların dediğimiz gibi ne dini ne ilmi hiçbir dayanakları yok. Boşu boşuna bu konuda kendimizi sıkıntıya sokacak şeyler yapmayalım ve gerçekten de korumamız gereken en önemli mesele olan tevhid akidemizi koruma noktasında hassasiyet içerisinde olalım ki yarın meseleyi başka boyutlara vardırmış ve Allah, yani gerçekten Allah korusun, inancını zedelemiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna çıkma gibi bir duruma düşürmesin Allah bizleri. Bu konuda duyarlılığımız artması için dua ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakşolur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.

İslam tüyüş mera evin, bite sağdıbın derdü birin, ju vaxta hükmete çüye, ketye navme şin girin. Ey İslam dilemet şevte, iro etba'i dinete, leher aliye dünyaye, becihu varu rumete.

mukaddes hareket, mübarek mana. Hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana. Irmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

sen ey böyle gelmiş, böyle gitmeyecek diyen, akidemizin sahih sayfalarından beslenen, muştular devşiren, kıpkızıl bulutları titreten Şamil. Kan yürürse gelir bahar, donmuş pınarlar sende doğdu. Kan attığın gecelerde bir aşkı yeşerttin. Duruşun bir dal gibi geçit vermez, imanın, onurun, aşkın ve umudunla. Seni tanıyan dağlar, seni tanıyan dağlar bizden yana. Gün doğdu doğacak o dağların arkasından.

Yıkın küflü duvarları, temiz sular kokmadan, koruyun pak nesilleri, kör yılanlar sokmadan, dikin viran olmuş haneleri, baykuşlar konmadan, mümin anneler, babalar, bacı ve kardeşlerim. İman ateş kor olunca dokunmak kolay değil. Allah'ın yardımı varsa feda olmak zor değil. Şehadet vardır bu yolda, yalnız Allah'a eğil. Pazularını öptüğüm yiğit mücahitlerim. Kur'an'a atılan mermi göğsümüze saplansın. Kalbimizden kan aksın ki körpe güller canlansın. Bu ümmetin yaraları bir an evvel kapansın. Benim tarikatçı, nurcu, Müslüman sırdaşlarım. Yerin altını doldurduk, zindanlar doldu taştı. Bunun anlamını bilen saraydan inip kaçtı. İtler ezanı duyunca birbiriyle kapıştı. Ayak altında kalmayın garip çilekeşlerim. Fitne, fesat çıkarıyor sinsi Amerika. Her gün kanlı bir tuzak, alçakça bir entrika. Kurdurarak kandırıyor, maskesi de harika. Düşmeyin bu tuzaklara Müslüman kardeşlerim.